uzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Burada güneşin hep uykulara doğduğunu.

0: Bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında, kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler, utanır be çocuk, bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında. Onları yazacaksın değil mi kalem tutunca?
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu
1: Vuslat FM.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Hiç meylim yok dünyaya, daldım ben bir hülyaya, tarifsiz bir sevdayla senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Yorgunum bitmez ahım, arşa çıkar feryadım, derdime tek ilacım, senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.

istemem yalan dünyayı. Al beni yanına ya Resulallah. Bitsin artık, bitsin benim dünya sürgünüm. Bas beni bağrına ya Habiballah. Al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatefem.com.tr

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وضعه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaat ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
2: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
3: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat Efendim.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan. Ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım. Sana sığınanları koru. Ey nurların nuru. Ey sırları bilen. Ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

de ben sana hakkıyla kul olmak isterdim. Sevdiğini sevmek, sevdiğine sevilmek isterdim. Biliyorum, hak etmediğimi biliyorum. Ama ben Rabbim, ama ben seni çok seviyorum. Derdimi seviyorum, veren sensin. Derdimin dermanı olan sensin. Bana seni seviyorum dedirtensin. Yüreğimdeki sızım sen, gözümdeki nemsin. Sen de beni sever misin? Bir de ben Rabbim, bir de ben senin Habibim dediğin Ahmet'i, sevdiğim dediğin Mahmud'u, ağzından çıkan vahidir. Onun sözü benim sözümdür dedi.

kalbime binlerce defa saplansın. Çığlıklarım yükselip arş-ı alaya ulaşsın. Zalimlerin kılıcı al kanımla boyansın. Ey şehadet gel artık. Ey şehadet gel artık. Dünya

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ile manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o

Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Sen söylersin, söz içinde sözün var. Çalarsın, çırparsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
2: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

0: büyük şehrin büyük radyosu Vuslat FM.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken, onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken, onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Sağ olun. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağmut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağmut sunar.
1: Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve İdari Yargı Günü törenine konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında yeni anayasa meselesine değinen Erdoğan, Türkiye'nin anayasa tarihinde yeni bir sayfaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Yeni anayasanın devletle millet arasındaki hukuk zeminini daha sağlam hale getireceğini söyleyen Erdoğan, anayasanın sadece bir metin değil, toplumsal mutabakatın temeli olduğuna da vurgu yaptı. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, yeni anayasa konusuna değindi. Konuşmasında hukuk devletinin önemine değinen Yiğit, adaletin toplumsal düzenin temeli olduğunu ifade etti. Danıştay Başkanı'nın konuşmasında dikkat çeken başlıklardan birisi ise yeni anayasa vurgusu oldu. Yiğit, ikinci yüzyılın başında yeni bir başlangıç, gelecek nesillere karşı tarihi bir ödevdir dedi. Türkiye'de cezaevlerinde maksimum doluluk oranı yaşanıyor. Cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmaya dönük son önemli adımlar da fayda etmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında 420.798 kişi bulunuyor. Cezaevlerindeki 118.190'ı açık ceza infaz kurumlarında, 302.608'i ise kapalı ceza infaz kurumlarında bulunuyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Halk kurbanlık almak için canlı hayvan pazarına akın ediyor. Ancak fiyatlar geçen yıla göre oldukça yüksek seyrediyor. Canlı hayvan pazarında büyükbaş kurbanlıklarda düve fiyatları 140 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıktı. Tosun fiyatlarının ise 240 bin liradan başlayıp 600 bin liraya kadar yükseldiği görüldü. Küçükbaş hayvanlardaysa fiyatlar 12 bin lirayla 40 bin lira arasında değişiyor. Asya piyasalarında haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları sert yükseliş kaydetti. Artışın nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifini tamamen kabul edilemez olarak nitelendirmesi oldu. İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ardından trafikte kural ihlallerinde belirgin bir azalma yaşandığını açıkladı. Paylaşılan verilere göre 27 Şubat'la 30 Nisan tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı %21,6 azaldı. Aynı dönemde Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı ise %4,5 oranında arttı. Trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden ihlallerde de ciddi gerileme kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kırsalından yansıyan görüntüler, Yahudi çetelerin Filistinlilerin günlük hayatına yönelik saldırılarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde bir grup Yahudi, futbol oynamaya hazırlanan Filistinli küçücük çocukların bulunduğu köy sahasına giriyor ve daha sonra sahanın ortasına oturarak çocukların oynamasını engelliyor. Videonun devamında yüksek sesle İbranice sloganlar atan Yahudilerin Filistinli çocukları kışkırtmaya çalıştığı görülüyor. İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde İran tankerleriyle kıyı bölgelerine yönelik şüpheli saldırıların ardından sert açıklamalarda bulundu. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yayımlanan açıklamada, İran'a ait ticari gemiler ve petrol tankerlerine yönelik herhangi bir saldırının artık yalnızca denizde değil, bölgedeki ABD üsleri, CENTCOM merkezleri, uçak gemileri ve stratejik tesisleri hedef alan geniş kapsamlı operasyonlarla karşılık bulacağı ifade edildi. Siyonist işgal rejimi Gazze şeridinde ateşkes sonrasında da katliamlarını ve saldırılarını sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 854 Filistinli şehit edildi. Açıklamada aynı dönem içinde 2453 kişinin de yaralandığı belirtildi. Dünyada gündeme oturan Hanta virüslü gemi olaylı yolculuğuna devam ediyor. Gemi 10 Mayıs sabah saatlerinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde demir attı. Yerel saat ile sabah 9.30'da başlayan tahliye işlemlerinde 14 İspanyol yolcuyla Afrika'da gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü için çalışan bir epidemiyoloji uzmanı gemiden ayrılan ilk grup oldu. MV Hondius isimli gemi karaya bağlanmadığından liman müdürlüğüne ait bir tekne ile gruplar halinde gemiden alınan 15 kişi limandan karaya çıkartılıp askeri acil müdahale birimine bağlı otobüsle havalimanına götürüldü. Birleşik Krallık, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olası bir uluslararası operasyona katılmak üzere HMS Dragon muhribini Orta Doğu'ya sevk ediyor. Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisi de Süveyş kanalını geçerek Kızıldeniz'e giriş yaptı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere'yi ve Fransa'yı sert bir dille uyardı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı çevresine dış güçlere ait savaş gemilerinin deniz taşımacılığını koruma iddiasıyla konuşlandırılmasının krizi tırmandırmak ve hayati öneme sahip Hürmüz'ü askerileştirmek anlamına geldiğini vurguladı. ABD ve Siyonist işgal rejiminin bazı devlet yönetim kademelerine yönelik suikast ve saldırı girişimleri sonrası Kuzey Kore harekete geçti. Kuzey Kore'de devlet yönetim kademesine yönelik olası bir suikast girişimi durumunda nükleer saldırı emri otomatik devreye girecek. The Sun'a göre Kuzey Kore, lideri Kim Jong-un'a yönelik olası bir suikast durumunda otomatik olarak nükleer saldırı başlatılmasını öngören yeni anayasa hükmünü yürürlüğe koydu. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında uyguladığı politikanın başarısızlığı ABD basınında da konuşuluyor. ABD merkezli The Atlantic dergisi, Trump yönetiminin İran stratejisinin beklenenden çok daha derin bir çıkmaza sürüklendiğini yazdı. Yayımlanan analize göre Washington yönetimi İran'a karşı yürüttüğü stratejide kısa sürede sonuç almayı beklerken sürecin uzamasıyla birlikte hem askeri hem de siyasi maliyetler arttı. ABD içinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ve kamuoyunda artan memnuniyetsizlik, Trump yönetimi üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

0: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sundu.
1: Doğru yerdesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146. Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
0: Reklamları dinlediniz.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 12 Mayıs. Günün ayeti. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Şüphesiz onlar bundan önce dünyada güzel davrananlardı. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Onu verirlerdi. Zariyat suresi 15'ten 19'a kadar olan ayetler. Günün hadisi. Ey insanlar! Birbirinize selam verin, yemek yedirin. Akrabanızla ilginizi ve onlara yardımınızı devam ettirin. İnsanlar uyurken geceleyin namaz kılın. Böyle yaparsanız selametle cennete girersiniz. Kaynak Tirmizi İbn-i Mace. Günün sözü. Hasan-ı Basri Hazretlerine gece namazını kılanların yüzleri niçin güzel ve nurlu olur diye sordular. Şöyle buyurdu. Çünkü onlar Rahman ile baş başa kalmışlardır. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Allah ismi şerefiyle yapılan deyimler. Allah razı olsun. İyiliğini gördüğümüz

Müslümanlara mutlaka bu ifade şekliyle mukabelede bulunmalıyız. Teşekkür veya sağ ol gibi ifadeler, soyut beşeri memnuniyeti ifade eden ve dini havası ve dua özelliği olmayan deyimlerdir. Rıza kelimesinin İslam'da o kadar derin ve büyük manası vardır ki, onun yerini tutabilecek ikinci bir kelime yoktur. Sahabelerin isimleri anıldığı zaman, Allah ondan razı olsun anlamında, radiyallahu anh demek, dini bir gelenek haline gelmiştir. Bunu ihmal etmemek gerekir. Ayetullah. Allah'ın ayeti, Allah'ın varlığına, birliğine ve yüceliğine delil olan şey anlamına gelir ayetullah. Ayet, iz, işaret, belirti, eser, nişan, alamet, mucize anlamlarına geliyor. Ayet, daha çok Kur'an cümlelerine denilir. Kur'an'da ise ayet, daha çok mucize ve işaret, alamet ve Allah'ın varlığına ve birliğine dalalet eden şey anlamında kullanılır. Aziz Allah. Ezan sesi ilk duyulunca söylenir. Aziz olan, kıymetli, şerefli, onurlu, saygı değer olan Allah'tır. Allah azizdir anlamlarına gelir. Sözün özü. İnsanlığın olmazsa olmaz şartlarından biri merhamet ve cömertliktir. İnsanlık şu görünen değersiz şekilden ibaret değildir. Sade Şirazi. Günün duası. Rabbimiz, bizi sabırla donat. Bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı sona erdi.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efendim.

Tarih Baba. Yazan Seher Meriç. Seslendirenler Nüvit Candaner, Oytun Yücel Pazarlı.

0: Ha, dede, bana kalırsa Konya'dan epey uzaklaştık. Ne zaman varacağız Akşehir'e?
1: Az kaldı yavrum.
0: Sence Konya ile Akşehir'in arası kaç kilometredir?
1: Tam bilemiyorum ama dur bakayım. Arabaya bindiğimizde kilometreyi sıfırlamıştım. Evet, 130 kilometre olmuş.
0: Oo, epey olmuş. Dede, Akşehir'de ne var? Yani tarihi mi, yemekleri mi çok güzel?
1: Bak. Oğlum daha yeni kahvaltıdan kalktık. Hem teyzen ne güzel şeyler hazırlamıştı. Yoksa acıktın mı?
0: ne bileyim dede, arabaya binip gezmeye başlayınca hep aklıma yöresel yemekler geliyor da.
1: gelelim Akşehir'de ne var soruna.
0: Evet.
1: Akşehir'de hem tarih, hem yemek, hem kültür, hem de gülmece var.
0: Aa, dede, gülmece ne demek?
1: Az sabret bakalım, göreceksin.
0: Oo, o zaman yine dop dolu ve eğlenceli bir gün bizi bekliyor. Yaşasın aslan dedem benim. Ya dede, Akşehir'de Konya gibi eski bir kent mi?
1: Konya kadar olmasa da Akşehir'in tarihi de milattan önce 1800'lü yıllara kadar dayanıyor.
0: Ya peki Selçuklu devletimiz ne zaman gelmiş Akşehir'e?
1: Hani sana 1071 Malazgirt muharebesini anlatmıştım ya, hatırlıyor musun oğlum?
0: Aa dede, böyle bir savaşı nasıl unutabilirim ki? Anadolu'ya girişimiz bu bizim, değil mi?
1: Evet, aynen öyle yavrum. İşte bu hareketten sonra Anadolu'da ve buna bağlı olarak Akşehir'de bir değişim rüzgarı esmeye başlamış. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman 1076 yılında, yani Malazgirt Savaşı'ndan 5 yıl sonra Akşehir'i almış.
0: Böylelikle Akşehir Türklerin egemenliği altına giriyor. Öyle değil mi dede?
1: Evet oğlum. İşte bu dönemde Türk kültürü beşiğini Konya ve buraya bağlı olan Akşehir ve çevresinde bulur. Daha sonra bu kültür büyüyerek ve gelişerek Konya'yı Türk kültürünün merkezi haline getirir.
0: Ama sonra Osmanlı Devleti geliyor sanırım.
1: Öyle oğlum. Selçuklu Devletimizin yıkılmasıyla birlikte yeni ve çok daha güçlü bir devlet olan Osmanlı geliyor buralara. Yanlış hatırlamıyorsam 1400'lü yılların ortaları olacak.
0: Baksana dede, etrafımızdaki dağlar ne güzel.
1: Güzel ya oğlum, güzel. İsmi de kendi de güzel.
0: Bu dağların adı ne dede?
1: Sultan Dağları oğlum. Zaten Akşehir'de bak ileride gözüktü.
0: Ha yani Sultan Dağları eteklerine kurulmuş.
1: Bak zaten görmüyor musun oğlum, dümdüz bir ova burası. Bir tarafından Afyon, diğer tarafından da Isparta'ya komşu. Ha bak, aklımdayken söyleyeyim. Akşehir'in hemen kuzeyinde de Akşehir Gölü bulunur. Fotoğrafçıların ve doğa gezginlerinin uğrak yerlerinden biridir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişi. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
2: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş Yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Risalet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

12. Bölüm. Fatıma Hanım günlerin geçmesiyle bu kanaatin de isabetli olduğunu daha iyi anlıyordu. Bir defa bu yavrunun uyuduğu yatak, oturduğu oda, giydiği elbise misk ve amberler gibi kokuyordu. Kendi çocukları, yataktan asık suratlı, gözleri çapaklı ve çoğu zaman sinirli kalktıkları halde o kalktığında gözleri tertemiz, yüzü gül suyuyla yıkanmışçasına pırıl pırıl oluyordu. Kendi çocukları aç kurtlar gibi sofraya saldırırken o herkesin sofraya oturmasını, yemeğe büyüklerin başlamasını bekliyor. Yemeği kapa kapa yemiyor, yemek için itip kakışmıyor, adeta büyüklere örnek oluyordu. Kızı Ümühani'nin, oğlu Akil'in ve diğer çocuklarının da onun gibi olmalarını ne kadar isterdi. İşin garibi bu yavrunun bu güzel edep ve terbiyeyi nereden aldığı konusu. Bugüne kadar sanki göçebe hayatı yaşamıştı. Henüz 8 yaşına geldiği şu güne kadar 3 ayrı evde yetişmişti. Evvela Sa'd bin Bekir kabilesinde Halimelerin, sonra annesinin, daha sonra dedesinin yanında kalmıştı. 3 ayrı ailede yetişmenin iyi değil, fena tesiri olmalıydı. Bu şartlar altında yetişmiş bir çocuğun normal terbiye hudutları içerisinde kalmış olması bile bir başarılı netice sayılırdı. Hele şu son 2 sene içinde dedesinin yanında bir değil iki edinmemişti. Yetim bir çocuğun bu şartlar altında şımarık olması pek tabiydi. Buna rağmen büyüklerini imrendirecek bir edebe sahip olduğunu söylemek hiç de mübalağalı bir anlatış olamazdı. Bir gece karı koca arasında şöyle bir konuşma geçti. ''Benim fark ettiğimi sen de fark ediyor musun ey Ebu Talip?'' ''Nedir fark ettiğin ey amcamın kızı?'' ''Yemeklerimiz bereketleniyor. Muhammed bu eve geldi geleli sofraya koyduğumuz şey az da olsa yetiyor.'' ''Evet evet ben de farkındayım. Aslına bakarsan ailemizin darlığı beni düşündürüyordu. İki lokma az yer istiyordum. Ama şimdi eskisinden daha tok kalkıyoruz sofradan değil mi? Benim kanaatim şu ki Muhammed bizim evimize bereket getirdi. Dün onu Zübeyir götürmüştü. Sofraya aynı yemeği koydum. Çocuklar doymadılar. Ben de doymadım.'' Ebu Talip hanımını tasdik etti. ''Bereket benim sevgili yeğenimle ilgili. Bunda hiç şüphe yok.'' O günden sonra sofraya oturan çocukların yemeğe gelişi güzel el uzatmaları yasaklandı. Ebu Talip bu konuda müsamaha etmiyor, ''Durun, oğlum gelsin.'' diyor. Yemeğe evvela onu başlatıyor, daha sonra çocukların yemelerine izin veriyordu. Bir gün Fatıma Hanım sofraya tek kişilik içebileceği kadar azıcık süt koymuştu. O içildikten sonra diğer bir yemeğe koyacaktı. Her zaman olduğu gibi süte ilk defa nur yüzlü Muhammed başladı. Fakat süt bitmek bilmiyordu. Sofradan her biri doyarak kalktığı halde tek kişiyi doyurması bile düşünülemeyen süt hala ortadaydı. Gözler birbirini buldu. Manalı bakışlar birbiriyle anlaştı. Ümmü Eymen onun yemekle olan ilgisini şöyle anlatmıştı. ''Çocukluğunda ne açlıktan ne de susuzluktan şikayet ettiğini duymuş değilim. Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi, kendisine yiyecek vermeye çıktığımızda istemem, tokum cevabıyla mukabele ederdi.'' Ebu Talip candan sevdiği yeğeninin kendilerine maddi bir külfet getirmeyeceğini iyisinden anlamış bulunuyordu. Bazen kendisi için serilen yatağa sevgili yeğeninin gelip yatıvermiş olduğunu görüyor, bunu memnuniyetle gülümseyerek karşılıyor, bazen kendi de onun yanına uzanıyor, onun gül kokusunu duya duya uykuya dalıyordu. Ebu Talip sevgi yönüyle de babasının yerini almıştı. Gün geçtikçe artan sevgi anlatılır çeşitten değildi. Yarının büyüğünü yalnız bırakmak istemeyen Yüce Mevla
Abdülmuttalip'ten sonra bu defa da Ebu Talib'in gönlünü ona meylettirmiş, sevgi ateşini onun gönlüne tutuşturmuştu. O olmayınca kendi çocuklarıyla avunamıyor, içine dolan sıkıntıyı dağıtamıyordu. Ya ayağına bir diken batarsa, ya güneşin sıcağı başına vurur, gül yüzünü kavurursa, ya evde çocuklardan tatsız muamele görürse, ya mahallenin edepsiz çocukları ona sataşmaya kalkarsa gibi düşünceler içini kemiriyor, gözünün önünde olmayınca rahat bulunamıyor, huzur duymuyordu. Yanında kısa bir müddet için ayrıldığında gönlü onunla beraber gidiyor. Onun geldiğini görünce derin bir nefes alıyor, rahata kavuşuyordu. Gerek Abdülmuttalib'in, gerekse Ebu Talib'in ona karşı duydukları şefkat ve merhamet duygusu, bir babanın öz evladına duyduğundan çok daha ötedeydi. İşte böyle denildiğinde hiç de mübalağa edilmiş olmazdı. Abdülmuttalib'in oğulları içinde kendisine vakar ve dirayet yönüyle en çok benzeyeni Ebu Talip'ti. Kardeşlerinin en büyüğü değildi, en fakiri denilebilirdi. Malı mülkü yoktu. Birkaç devesi vardı. Onların sütlerinden faydalanıyorlardı. Pek az ölçüde ticaretle uğraşıyor, kendi ailesini ancak geçindirecek kadar kazanıyordu. Ama gönlü zengindi. Kimseye haset etmiyor, kimsenin malına göz dikmiyordu. Pek çok kimsenin aşırı derecede müptela olduğu içkinin damlası bile ağzına girmemiş, zinayla hiç ilgisi olmamıştı. Bu bakımdan babasıyla aynı düşünce ve davranışa sahipti. Sözü sohbeti dinlenir, lüzumsuz söz ve işten çekinir, güçsüzlerin yardımlarına koşar, mazluma arka çıkar, ezilenin yanında yer alır, garibe yol gösterir, hatır gönül kırmaz bir kişiydi. İşte bu sebeplerden dolayı daha zengin, yaşça daha büyük olan kardeşleri varken, Haşimoğulları onun etrafında toplanmayı uygun bulmuş, onu kendilerine aile büyüğü olarak kabul etmişlerdi. O bir Abdülmuttalip değildi. Ama Abdülmuttalip'in tırmandığı merdivenleri o da ağır ağır tırmanmaktaydı. Bu gidişle bütün Mekke halkının sevdiği, saydığı bir reis olması zor değildi. Mevki ve makam hırsı yoktu. Zaten onu da babasının yolunda emin adımlarla ilerleten sebep buydu. En azından Haşimoğullarının büyüğü ve reisi olan Ebu Talip, yeğenine karşı duyduğu sevginin baskısı altında adeta onunla çocuk oluyor, onu memnun edebilmek için pek çok fedakarlığı göze alıyordu. Fatıma Hanım bu konuda Ebu Talip'ten hiç de aşağı değildi. Bu bir misafire ikramı yahut bir yetimin gözyaşlarını dindirme arzusunu çoktan aşmıştı. Bir nezaket gösterisi değildi. Aşk derecesinde bir sevgiydi. Bir annenin evladına karşı duyduğu temiz, tertemiz duygular coşuyordu kalbinde. Fatıma Hanım kendi çocuklarından önce onu yıkadı. Onun başını taradı. Onun yatağını serdi. Her zaman ona severek baktı. Hizmetini severek yaptı. Çünkü o geldiği günden beri kendi çocukları için topladığını dağıtmadı. Söyleneni dinledi. Sorulana cevap verdi. İstenileni yaptı. Kavga gürültü yapmadı. Evi birbirine katmadı. Melekler gibi temiz ruhlu, temiz yüzlü, temiz giyimli olduğunu ispatladı. Kendi çocukları sabah giydiklerini akşama toz toprak içinde kirle pisle getirirlerken onun tertemiz, gül gibi gelmesine ne denirdi? Çağrılmadan Fatıma yengesinin yardımına koşması, önceden tembih edilmişçesine akla mantığa uygun olanı yapması onu Fatıma yengesine sevdirmez de ne yapardı? Ayrıca Yüce Mevla'nın Fatıma'nın kalbine de hakim olduğunu hatırda tutmak gerekiyor. Ebu Talip, Mekke içinde nereye gitse yeğenini de beraber götürüyor. Yanında bulunmasını istiyordu. Sabahleyin uyandığı zaman onun uyanıp uyanmadığına bakıyor, uyanacağı zamanı adeta iple çekiyordu.
bir yaz mevsimi. Kuraklığı da beraberinde getirdi. Gözler her sabah bir parça bulut görebilme arzusuyla gökyüzüne çevriliyordu. Akşamın karanlığı çökerken yine bulutsuz, yine yağmursuz bir gün geçirmenin hüznüyle başlar öne eğiliyordu. Kabe'nin etrafını çeviren bunca putun artık bir şeyler yapamaz durumda oldukları düşüncesi bazı kimselerin zihnini meşgul ediyordu. Bir sabah ağalardan birinin kapısı çalındı. Bir köle çıktı. Elinde bir tabak dolusu kaymak tutuyordu. Kabe'ye doğru yürüdü. Yüzüne vuran düşünce pek okunaklı değildi. Canı sıkılmışa, istediğini elde edememişe benzer bir hali vardı. Kabe'ye kadar geldi. Bir sürü putun arasından geçti. Sahibinin adını söylediği putun yanına geldi. Tabağı onun önüne koydu ve çekildi. Bu kaymak, sahibi tarafından yağmur yağmasına şefaatçi olması dileğiyle bu puta takdim edilen bir rüşvet manası taşıyordu. İhtimal ki bu kaymağın hürmetine yerin göğün sahibi olan Yüce Mevla'ya müracaat eder, yağmur izni alırdı. Köle kupkuru cansız bir taşın önüne istemeyerek bıraktığı kaymakta kalan gözünü bir türlü ayıramıyordu. Şöyle 15 adım kadar geri çekildi. Oturdu. Üzüntülüydü. Bu ilk gelişi değildi. Bugüne kadar nice nadide yiyecekleri getirmiş, bu cansız taşın önüne içi sızlaya sızlaya bırakıp gitmişti. Ömrü boyunca canla başla hizmet ettiği bu evde şu taş kadar haysiyeti yoktu. Şu tabakta getirdiği kaymağı ne bir kere yiyebilmiş ne de yemesi teklif edilmişti. Kaymak yerine dayak yediği zamanların sayısını bile bilmiyordu. Sırtında yediği kırbaçların attığı bir sürü imza vardı. Daima hizmet etmiş, daima hor görülmüş, azarlanmış, dövülmüş, sövülmüştü. Halbuki bu cansız taşın bu aileye verdiği hiçbir şey yoktu. Ama düşüncesi kıt olan sahibi, bulduğu her fırsatta güzel yiyecekleri ona göndermekten geri durmuyor, gönderiyor, tekrar gönderiyordu. Duydukları takdirde kırbaç altında çürütmeyeceklerini bir bilse, oturup şu kaymağı rahatça yemeye razıydı. Ama içinde biriken korku ona bu izni vermiyordu. Oturdu. Üzüntü ve hasretle bakmaya başladı. Çok geçmeden gelen aç bir köpek kaymağı doya doya afiyetle yedi. Daha sonra bacağını kaldırdı, putun üzerine pisledi ve gitti. Kölenin hem içi yanmış hem yüreğine soğuk bir su serpilmiş gibiydi. İçi yanmıştı çünkü ağzının suyu aka aka koklaya koklaya getirdiği fakat bir lokma olsun alamadığı kaymak bir köpeğin midesine inmişti. Ama bu arada köpeğin çekinmeden hem septire septire putun üzerine işemesi bir bakıma kendisi için bir intikam olmuş, öcü alınmıştı. Türlü manasızlıkların bir araya toplandığı bu şehirde, bu çeşitten daha nice adaklar, nice hediyeler putlara ulaştırılmış ama yiyecek çeşidinden olanları gelip geçen kedi ve köpekler tarafından yenilip bitirilmiştir. Sabahın erken saatlerinden itibaren gün boyunca bazen geceleri bile önlerine gelip secde edenler, yağmur isteyenler artık yeteri kadar yalvardıklarına, lüzumu kadar topladıklarına inanarak oradan ayrılıyor ama gelişlerinde ne kadar cansız ve sessizse gidişlerinde de o derece hissiz olan putların üzerlerini pisleyen köpekleri kovalamaktan aciz olan taş parçalar olduklarını bir türlü hatırlarına getirmek istemiyorlardı. Meclisin müşterek konusu kuraklıktı. Elden gelen çareye başvurulduğu fakat netice alınmadığı bahis konusu ediliyor, ilahların gönüllerinin yapılmadığı söyleniyordu. Bu arada iki sene kadar önce Abdülmuttalib'in Ebu Kubeys'te yaptığı bir yağmur duasını hatırlayanlar oldu. Şimdi aramızda olsaydı yine yağmur duasına çıkmaya davet ederdik denildi. Bu arada Haşimoğullarının büyüğü Ebu Talib'e rica edilmesi kararı alındı. Ne de olsa Ebu Talib, Abdülmuttalib'in oğluydu. Onun kanını taşıyordu.
Ebu Talip evine kadar gelen birkaç Kureyş ihtiyarını kabul etti. Merhabalaştılar. Gelenlerden biri, ''Sana gelmemizin asıl sebebi ey Ebu Talip, yağmur duasına çıkmanı rica etmektir. Görüyorsun ki susuzluktan kırılıyoruz. Hayvanlarımız perişan oldu. Bizim için yağmur duasına çıksan olmaz mı?'' Ebu Talip bu teklifi yerinde buldu. ''Münasiptir, çıkalım. Ancak bizim gücümüz duadan öteye geçmez.'' Daha sonra kalktı. Yanında değerli yeğeni olduğu halde çıktı. Kabe'ye geldi. Sırtını Kabe'nin duvarına dayadı. Başını gökyüzüne çevirdi. Dua etmeye başladı. Halk devamlı şekilde amin diyordu. Her günkü gibi yine gökyüzü bulutsuzdu. Dua kabul edildiği takdirde 2-3 gün içinde yağmur gelebilirdi. Ebu Talip putlara değil, Cenab-ı Hakk'a yalvarıyordu. Zaten onlar Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul ediyor, putları ise Allah Teala'nın yanında bir aracı, şefaatçi olarak biliyorlardı. Bu sırada Ebu Talib'in yanındaki masumun elini kaldırdığı, gökyüzünü parmağıyla işaret ettiği görüldü. Bu işaretiyle gökte gördüğü bir şey mi göstermek istiyordu? Yahut kendi de farkında olmadan Yüce Mevla tarafından mı kaldırtılmıştı? Bu konuyu orada bulunanlardan bilen yoktu. Ama iyice bakınca parmağıyla gösterdiği tarafta bir bulutun ufku geçtiği ve rüzgar hızıyla ilerlediği görüldü. Arkasından tekrar tekrar hücum eden bulutlar onu takip etmeye başladı. Ve çok geçmeden Mekke'nin üzerini gök mavisi değil koyu renkli bulutların örttüğü görüldü. Ebu Talip ise hala duayla meşguldü. İnen birkaç damla yağmur sevinç çığlıklarına sebep oldu. Acıklı seslerin dile getirdiği aminler bu defa sevinç doluydu. Yağmur duası için toplananları yine yağmur dağıttı. Yüzlerden akan damlalar yağmur suyu mu yoksa sevinç gözyaşlarımı ayırt edinmiyordu. Gerçi duayı Ebu Talip yapmıştı. Ancak Yüce Mevla bu yağmuru kimin hürmetine vermişti? Ebu Talip bu sorunun cevabını babasının adını bildiği kadar biliyordu. O gece pek çok evde Ebu Talib'in yağmur duasına çıktığı bahis konusu edildi. Ancak duayı kulaklarıyla duyanlar onu sık sık ''Allah'ım bu masum hürmetine, Allah'ım bu masum hürmetine'' diye yanındaki nur yüzlü yavruyu şefaatçi edildiği anlatılır. Biri ''Ne olduysa o çocuğun parmağıyla gökyüzüne işaret ettiği zaman oldu. Sanki gökyüzünden parmağıyla bulutları çekiyormuş gibi geldi bana.'' diyordu. Bir başkası ''Bu çocukta iş var. 2 sene önce Abdülmuttalib'i dua ederken dinledim. O da bu yetimin hürmetine diye dua etmişti.'' dedi. Kadınlardan biri ''Peki putlarımız ne yaptı?'' diye sordu. ''Ne yapacaklar? Her günkü yaptıklarını.'' Adam odadakilerin yüzlerine birer birer süzdü. ''Yani hiçbir şey yapmadılar.'' dedi. Diğeri daha açık konuştu. ''Taş gibi durdular işte.'' Dışarıda yağmur hala devam ediyordu.

0: Royalize Bags ABS plastik valiz üretimi. Royalize Bags sundu. Royalize Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakş olur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Güzel şehrin farklı radyosu.
7: Vuslat FM.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzakta, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyor.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatfm.com.tr

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Vuslat Efendi.
0: Sesiniz bir buluşma yeri olsun onlara,
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: kapat sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kefiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
8: Reklamları dinlediniz.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: ateşte yeşeren umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 8. bölüm.
2: Halim Ana tatlı bir hazırlığa girişmişti. Bu hafta sonu İbrahim Hoca'nın düğünüydü ve onun da İbrahim Hoca'ya sürprizleri vardı. Fatma da bu köye gelecekti ya, bu şimdiden Halime Ana'yı heyecanlandırıyordu. Onu bir kızı gibi görüp bağrına basacaktı. Oğlum, İbrahim Hoca gelmedi mi? Halime Ana, tarladan yorgun argın eve gelen Muhammed'e soruyordu. Henüz erken ana, herhalde çok heyecanlısın. O sebeple zamanın çabuk geçmesini istiyorsun. Ne yapıyorsun ana? Bütün evi toplamışsın, bir yere mi taşınıyoruz? Düğün hazırlığı oğlum. Evde fazla ne varsa ayırdım. İbrahim Hoca'nın evine eşya lazım, Fatma da gelecek. Muhammed göz kapaklarını kaldırdı, başını yana eğdi, annesinin heyecanına gülümseyip odasına geçti, dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bir saat geçmeden köye toz içinde bir kamyonet geldi. İbrahim Hoca'ydı ve yanında yabancı biri de vardı. Kamyonet önce okulun yanında durdu, çocuklar heyecanla o tarafa koşuyordu. Muhammed de yorgunluğunu unutup okula yöneldi. O da merak ediyordu. İbrahim Hoca eşya mı getirmişti? Yanındaki kişi kimdi? Ebu Zer Hoca'nın derslerinde gördüğü biri olabilir miydi? Yanlarına vardıklarında siması o kadar temiz ve bir o kadar da hüzünlü genç

Adama baktı. Onu ilk defa görüyordu. İbrahim Hoca'nın akrabası mıydı? Selamlaşmadan İbrahim Hoca söze girdi. Muhammedciğim, seni Orhan Hoca ile tanıştırayım. Benim öğretmen arkadaşım. Hem de köyümüzün yeni öğretmeni. Biliyorsun, öğrenci sayısı fazla. Gerekli yerlere başvurdum, öğretmen ihtiyacı olduğunu belirttim. Onlar bu terör şartlarında kimseyi köye gitmeye ikna edemeyeceklerini söylediler. Ben birisini ikna ederim dedim, inanmadılar. Sağ olsun Orhan Hoca'ya bunu önerdim, o da tereddütsüz kabul etti. Geçen sene ilçede öğretmenliğe başlamıştı, bizim için orayı bırakıp geldi. Bu sene burada onunla beraber güzel şeyler yapacağız inşallah. Hoş geldiniz hocam dedi Muhammed. Orhan hocam, sana bahsettiğim bizim Muhammed diye girdi araya İbrahim Hoca. Seninle güzel anılarımız olacak Muhammed kardeşim. Yolda bile İbrahim Hoca seni anlatıp durdu. Senin şecerini bile anlattı dedi Orhan Hoca. Herkesin yüzüne bir gülümseme yayıldı. Arkadaşlar dedi İbrahim Hoca, danışma faslınızı sonra erteleyelim. Akşam olmadan elimizdeki işi bitirmeliyiz. Bence hemen başlamalıyız. Önce Orhan Hoca'nın eşyalarını indirelim. Bu lojmanın boyaya ihtiyacı var. Onu da yarın boyarız. İşe koyuldular. Okulun sadece bir lojmanı vardı. İbrahim Hoca orada kalıyordu. Bundan böyle orası Orhan Hoca'nın yeri olacaktı. İbrahim Hoca'nın evlenip köye geleceğini duyan köylüler ona hemen camiyi bitişik olan imam evini tahsis ettiler. Ne de olsa yıllardır köye gelen imam olmamıştı. Çoğu zaman da cami kapalıydı. Resmi olmasa da İbrahim Hoca cami imamı da sayılıyordu. Onun gelişiyle cami şenlenmişti. Köyün büyükleri yeniden cemaat olmayı onunla öğrenmişlerdi. Hele çocuklara Kur'an dersi vermesi, onlara dini bilgiler vermesi köylüleri büsbütün sevindirmişti. O ilk zamanlarda köyde sevilen ve cumhuriyetin ilk yıllarına şahit olan yaşlı amca Hacı Sabri şöyle demişti. İbrahim Muallim, ben çok şey düşünüyordum. Çocuklarımız dinlerinden uzaklaşmış, Kur'an okuyan kalmamıştı. Bunu sebep olanlara çok beddua ettim. Diğer taraftan akşam yatağıma girdiğimde, sabah kalktığımda durmadan Allah'a yalvarıyordum. Allah'ın bu durumu düzeltmesini diliyordum. Rabbim dualarımı kabul etti ki sen geldin, her şey ne kadar da güzel oldu. Mutlaka öyledir amca dedi İbrahim Hoca. Hacı Sabri'nin elini öpmüştü. Şüphesiz bu olanlar benim sayemde değildir. Dediğin gibi, senin gibi ihtiyar ve değerli zatların, mazlumların makbul duasıyladır. İnsanlarımız çok çekti. Rabbimiz de bize acıdı. İnşallah bu kötü nesli düzeltecek genç nesiller ortaya çıkacak. İbrahim Hoca bu çalışmaların Allah'ın verdiği bereketle olduğunun bilincindeydi. Kendisine kesinlikle pay çıkarmıyordu. Ebu Zer Hoca'nın dediği gibi biz yapmasak başkaları gelir yapar. Bizim Allah'a ve onun dinine ihtiyacımız var. Kalpler Allah'ın elindeydi. O dilediği kalpleri eğriltir, dilediğini düzeltirdi. Bu yüzden İbrahim Hoca çokça şükrederdi. Orhan Hocam'ın da kitapları bayağı çok. Hocam bu lojman sana kalacak, yalnız başına kalırsın. Bol bol zamanın da var, durmadan okursun diye latife yapıyordu İbrahim Hoca. Muhammed, senin de kitap sorunun kalmadı. Yaz boyunca benden kitap isteyip duruyordun. Bakalım bundan sonra ne diyeceksin? Benim tüm sermayem bu. Neredeyse maaşlarımın çoğu kitaplara gitti diyordu Orhan Hoca. Öyle gelişi güzel bırakın dedi İbrahim Hoca. Orayı da yarın elden geçireceğiz. Getirdiği boya kutularından birkaçını oraya bıraktı. Kamyonet camiye yöneldi. Hoca getirdiği birkaç eşyayı ve boya kutularını imam evine bıraktı. Şoför ücretini ödeyip uğurladı. İbrahim öğretmen, evin hayırlı olsun. Çok hızlı davranmışsın. Hoş gelmişsiniz. Mehmet dayı, biz geç bile kaldık. Yo yo geç değil dedi Mehmet muhtar. Sen düğünü yapmadan ev tamamlanır. Ha kimseye söz vermeyin, işiniz bittikten sonra bize gelin, misafirimsiniz. Dayı annem demişti ki, tamam yeğenim mesele halloldu. Akşamleyin ablamı al bize gel. İbrahim öğretmene hoş geldin diyecekse bizde desin. Yahu şu ablam kadın haliyle bizden daha cömert olmaya çalışıyor. Ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla hem okul lojmanında hem de imam evinde hummalı bir çalışma vardı. Köylülerden ustalığı olan yardıma gelmişti. Kimisi boyacılığı üstüne almıştı, kimisi çatıyı onarıyordu, kimisi pencere ve camları takıyordu. Köydeki çocuklar da bir okul lojmanın önünde toplanıyor, bir imam evinin önünde. Çalışanları seyrettikleri gibi öğretmenleri kendilerine bir görev verir mi diye heyecanla bekliyorlardı. Öğle ezanı okununca işi bıraktılar. Namazlarını kılıp yemeklerini yediler. Muhammed çekine çekine İbrahim Hoca'dan müsaade istedi. Hocam, sizinle bir şey konuşabilir miyim? Gitmem gerekiyor da.
İbrahim Hoca ile bir köşeye çekildiler. Aralarında kısa bir konuşma oldu. İbrahim Hoca'nın hoşlanmadığı yüzünden belli oluyordu. Kerhen izin verir gibi boynunu sağa bükerek olumlu şekilde başını salladı. Muhammed tarlalarına doğru gidiyordu. Gözlerden ırak olunca çabucak ormanlığa yöneldi. Çoktandır abisiyle görüşmemişti. Bugün bir ihtimal onunla buluşabilirdi. İkide bir de kolundaki saati kontrol ediyordu. Randevulaştığı noktaya gelip durdu. Beklemeden çömeldi. Ayak sesleri gelince abisinin geldiğini anladı. Kalkmadı. Abisi de hemen onun yanına oturdu. Önce abisi sorularını sordu. Sorular aile hakkında olunca Muhammed hepsini güzelce cevapladı. En sonunda Muhammed'in hoşuna gitmeyen sorular geldi. Sorularından anlaşıldığı kadarıyla çoktandır buraya gelip köyü izlemeye almışlardı. Dün bir kamyonet köye gitmiş. Ninnesiymiş? Kamyoneti ne yapacaksın? Köyün öğretmenleri eşyalar getirmişler. Öğretmenlerin isimleri ne? Henüz tanışmadım dedi Muhammed. Kızdı. Abisinin gözlerine baka baka istediği cevabı vermeyeceğini söylüyordu. Köydeki bu telaş nedir? Lojmanları temizliyorlar. Biri evlenecek işte. Gelin adayı kim? Bilmiyorum. Ne yapacaksın sen bu bilgileri? Botan denen adam mı bu bilgileri istiyor? Salim boynunu eğdi. O da buradadır. Onların dikkatini çekmiş. Kolay kolay kimse cesaret edip köylerde görev yapmaz. Daha çok öğretmenlerin hangi düşüncede olduğunu öğrenmek istiyorlar. Sen de bunu benden öğrenmek istiyorsun. Sen onlara de ki, bu öğretmenler namaz kılıyorlar. Bildikleri öğretmenlerden değil bunlar. Tamam kardeş, kızma. Nasıl olsa öğrenecekler. Senden bir ricamız olacak. Yani botan arkadaş benden bunu yapmamı istedi. Sen ilçedeki liseye devam edecektin değil mi? Sana anlattıklarımı gidip onlara mı anlatıyorsun? Ne yapayım soruyorlar işte. Salim cebinde bir kağıt çıkardı. Küçük bir not defterinden koparılmıştı. İkiye katlanmıştı. Şunu al, botan arkadaş bir liste hazırlamış. Onun yazısı mı bu? Nedir yani? He onun. Orada bazı kitapların ismini yazmış. Onları okumanı tavsiye ediyor. Gelecek sefere de lisede tanıman gereken kişilerin isimlerini sana verecek. Muhammed listeye bir göz attı, cebine attı. Kimseyle tanışmam gerekmiyor dedi Muhammed. Bir de bana bir radyo lazım. Alabiliyorsan güzel çeken bir radyo getir. Bize lazım oluyor da. Getirmezsem görüşmelerimizi bitirebilirler. Unutma, listeyi kesinlikle kaybetmemeni söylediler. İyice sakla. Muhammed kızgın dolu bir nefes aldı. Listeyi cebinden çıkarıp evirip çevirdi. Listeyi ezberleyip atabilirdi. Saklaması neden isteniyordu? Yine o ıslık sesi vaktin bittiğini ilan etti. Salim çarçabuk kalktı. Muhammed ürkek ürkek yürüyüp giden abisini seyretti. Ali abisine diklenip duran o Salim gitmiş, botandan korkan emir eri bir Salim gelmişti. İnsan kendisine merhamet edene daha pervasızdı. Bunu abisinde görmüştü. Muhammed geri döndüğünde yine yolunu uzattı. Görüşmenin kısa olması onun açısından iyi oldu. Tarlaya vardı. Taze salatalıklar ve domatesleri koparıp okul lojmanına yöneldi. İbrahim Hoca bu görüşmeden hemen sonra oraya gelmesini istemişti. Tehlikeli ve ciddi bir problemdi. Muhammed başına nasıl bir iş açtığının farkında değildi. İçeri girdiğinde iki öğretmenin endişeli dolu gözlerini gördü. Suçlu suçlu gözlerini gezdirdi. ''Ne zamandan beri abinle bu görüşmeleri yapıyorsun? Seninle bağlantıya geçerlerse bize haber ver demiştik.'' İbrahim Hoca kızarak soruyordu. ''Hocam, ailemin bile haberi yok. İki aydır devam ediyor. Zararı olacaksa bana gelsin istedim. O yüzden size de söylemek istemedim. Biliyor musun?'' dedi Orhan Hoca. ''Yaptığın şey çok tehlikeli. Tek başına karar vereceğin kadar hafif bir mesele değil. Ortaya çıkarsa bu seni cezaevine kadar götürür. Örgütten biri yakalanırsa derhal senin ismini verir. Hem de bunu bilinçli bir politik anlayışıyla yapıyorlar.'' Muhammed Orhan Hoca'yı tam anlamadı. Başını eğip önüne baktı. Liste avuçlarında duruyordu. Ne yapacağını bilmez gibi kilitlendi. ''Sana bir şey söyledi mi? Senden herhangi bir şey istiyor mu?'' dedi İbrahim Hoca. Muhammed çekine çekine listeyi uzattı. ''Ne bu?'' ''Kitap listesi. Botan isimindeki militan bu kitapları okumamı istemiş. Bir de abim, liseye gideceğimi onlara söylemiş. Daha sonra lisede kimlerle görüşmem gerektiğini de söyleyecekmiş.'' İbrahim Hoca listeyi inceledi, alnını ovaladı. ''Abim radyo da istiyor.'' diye araya girdi Muhammed. ''Solcuların okuduğu kitap listesi.'' dedi İbrahim Hoca. ''Maxim Gorki'nin Ana adlı kitabını da en başa yazmışlar. Orhan Hoca bunları daha iyi bilir.'' İbrahim Hoca listeyi Orhan Hoca'ya uzattı. Orhan Hoca başka bir düşünceye dalmıştı. Orada değildi sanki. ''Asker geliyor.'' Çocukların bağırışları onların yüreğine oturdu. Kesinlikle tesadüf değildi. Orhan Hoca listeyi kapmakla çakmağı yakması bir oldu.
Liste alev alev yanarken Muhammed şaşkın halde bakıyordu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 5773. Lider Kebap ve Döner.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Vuslat FM hep yanınızda olacak. FM 101.1.

radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi. Aşrı

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat numara 162. Telefon 365 çift 0 94. Dostlar Ticaret.
8: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
10: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

0: Sağumut, her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sundu.
1: Uzun süre boyunca nükleer silah sahibi olmama garantisi verdikleri bir belge gönderdi. Sonra pozisyonunu değiştirdi iddiasında bulundu. Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyleyen Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun bir parçası olacak dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise ABD'nin tehditlerine res çekti. ABD ile müzakere sürecini değerlendiren Galibaf, her seçeneğe hazırız. ABD'nin İran'ın haklarını kabul etmekten başka yolu yok açıklaması yaptı. Galibaf, ne kadar gecikirlerse ABD'li vergi mükellefleri kendi ceplerinden o kadar fazla masraf yapacak yorumunu yaptı. İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklifi sundu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, dondurulmuş varlıkların iadesi ve petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi de dikkat çekiyor.
2: Tahran, Washington yönetimini İran'a saldırmaması konusunda bir kez daha uyardı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin saldırıya uğraması durumunda uranyum zenginleştirmeyi en üst seviyeye çıkaracaklarını vurguladı.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasındaki müzakere girişimleri, Washington yönetiminin kabul edilemez ve tutarsız şartları nedeniyle büyük bir çıkmaza girmiş bulunuyor. ABD yönetimi ve Trump'ın yeniden İran'a yönelik savaş başlatacağına ilişkin tehdit ve açıklamalarına Tahran yönetiminden sert bir açıklama geldi. İran Meclisi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rızai, ülkesinin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu %90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğunu söyledi. Rızai, ayrıca bu konunun mecliste ele alınacağını da sözlerine ekledi. %90 saflıkta uranyum, nükleer silah yapımında kullanılan seviye olarak kabul ediliyor.
2: Pakistan, İran'ın Nurhan hava üssüne savaş uçakları sevk ettiği yönündeki ABD kaynaklı iddiaları sert ifadelerle yalanladı. Dışişleri Bakanlığı, CBC News'te yer alan haberleri yanıltıcı ve sansasyonel olarak nitelendirdi. Ayrıca Pakistan'a iniş yapan İran ve ABD uçaklarının diplomatik görüşmeler kapsamında lojistik ve idari amaçla bulunduğu belirtildi.
1: İran, İslam Cumhuriyeti'ne boyun eğdiremeyen ABD, şeytani planlar peşinde. İran'la müzakerelere aracılık eden Pakistan'ın rolünden memnun olmayan ABD, CBS News kanalı üzerinden İslamabad hükümetini hedef aldı. ABD merkezli kanal, İran'ın Pakistan'daki Nurhan hava üssüne çok sayıda savaş uçağı sevk ettiğini iddia etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Tahran yönetiminin Nurhan hava üssüne çok sayıda uçak sevk ettiğine dair haberin yanıltıcı ve sansasyonel olduğu ve kesin bir dille reddetti. Yapılan açıklamada, bu tür spekülatif söylemler, bölgesel istikrar ve barışa yönelik devam eden çabaları baltalamayı amaçlıyor gibi görünüyor ifadesi kullanıldı. İslamabad yönetimi, ülkedeki İran uçağının herhangi bir askeri operasyon ya da acil durumla bağlantısının olmadığını vurguladı. Açıklamada, taraflar arasında İslamabad'da yapılan birinci tur müzakere sürecinde diplomatik ve idari personelle güvenlik ekiplerinin hareketini kolaylaştırmak amacıyla İran ve ABD'den bir dizi uçağın Pakistan'a iniş yaptığı belirtildi. Bazı uçaklarla destek personelinin bir sonraki müzakere turlarına hazırlık kapsamında geçici süreyle Pakistan'da kaldığı aktarıldı. Açıklamada, Pakistan'ın diyalog ve gerginliğin azaltılması çabaları kapsamında her zaman tarafsız, yapıcı ve sorumlu bir arabulucu olarak hareket ettiği vurgulandı.

0: Lübnan'a devam ediyoruz. Lübnan'da sivil yerleşim yerlerine yönelik Siyonist saldırganlık devam ediyor. İşgalcilerin Sur kentinde bir evi ve sağlık merkezini bombalaması sonucu 7 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı.
1: ABD ve bazı devletlerin desteğiyle Siyonist işgal rejimi Lübnan'da sivillere yönelik katliamlarını aralıksız sürdürüyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre işgal rejimine ait savaş uçakları Sur kentine bağlı Kefer Dunin beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İşgal rejimi uçakları Sur kentine bağlı Sarife beldesindeki bir sağlık merkezini de bombaladı. Saldırı sonucu bir Lübnanlı sivil şehit oldu. 4 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgal rejiminin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre işgalcilerin saldırılarında şehit sayısı 2869'a, yaralı sayısı ise 8730'a yükseldi.
0: Lübnan'dan Filistin'e geçiyoruz. İşgal rejimi Batı Şeria'ya yönelik saldırıları artırmayı planlıyor. İşgal rejiminin sözde Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria için Netanyahu'ya yeni planlar sunduğunu açıkladı. Siyonist Smotrich, Batı Şeria'nın işgal rejimi için güvenlik kuşağı olduğunu söyledi.
1: İşgal rejimi Batı Şeria'ya yönelik yeni planlar yapıyor. Siyonist sözde bakan Bezalel Smotrich, Netanyahu'ya Batı Şeria'daki stratejik toprakların işgal edilmesine yönelik bir plan sunduğunu söyledi. Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin statüsünün değiştirilmesini teklif ettiğini belirten Siyonist Smotrich, Başbakan'a Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin A ve B bölgelerinden C bölgesine nakledilmesini öngören bir plan sundum açıklamasını yaptı. İşgal altındaki topraklar üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulunan Siyonist Smotrich, Batı Şeria İsrail'in güvenlik kuşağıdır. Dünyaya oradaki kontrolümüzü zayıflatmaya çalışan herkesin ağır sonuçlarla karşılaşacağını açıklamanın zamanı gelmiştir iddiasında bulundu. Smotrich ayrıca Yahudi yerleşim birimlerinin güçlendirilmesi ve işgal edilmiş topraklarda kontrolün daha da derinleştirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Netanyahu'nun koalisyon ortağı, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nden sözde milletvekili Limor Son Har Melech tarafından Oslo Anlaşması'nın iptali kanun teklifi sunulmuş, ancak Netanyahu'nun talebiyle kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmişti.
0: Siyonist işgal rejimi Filistinlileri hedef alan idam yasasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. İşgal meclisinde kabul edilen düzenleme yüzlerce Filistinli esirin hayatını tehdit ediyor. Hamas ise yasayı ırkçı ve faşist olarak nitelendirerek uluslararası topluma bir kez daha çağrı yaptı.
1: Siyonist işgal rejimi Filistinli esirleri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İşgal rejiminin sözde meclisi, çeşitli işkence merkezlerinde alıkonulan yaklaşık 300 Filistinli esirin katledilmesine yol açacak yasa tasarısını onayladı. Sözde meclis genel kurulunda 93 milletvekili lehte oy kullanırken aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. Böylelikle Filistinlilerin idam yoluyla katledilmesinin önü açıldı. Yasaya göre İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi ya da ülkede yaşayan birini öldürmek iddiasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Hamas, Filistinli esirlere idam cezası uygulanmasını öngören düzenlemeye sert tepki gösterdi. Hareket tarafından yapılan açıklamada özellikle Aksa Tufanı operasyonuna katılmakla suçlanan Filistinli esirleri hedef alan düzenlemenin İşgalcilerin savaş suçları siciline eklenen yeni bir adım olduğu belirtildi. Hamas açıklamasında söz konusu yasanın geçersiz ve gayrimeşru olduğu ifade edilerek, bunun Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarının açık ihlali anlamına geldiği kaydedildi. Açıklamada idam cezalarının uygulanmasına yönelik özel düzenlemeler yapılmasının, Siyonist rejimin intikamcı ve ırkçı karakterini ortaya koyduğu vurgulandı. Hamas, bu düzenlemenin yalnızca cezalandırma amacı taşımadığını, aynı zamanda Filistinli esirlerin gelecekte olası esir takası anlaşmalarından dışlanmasını hedeflediğini belirtti. Açıklamada Aksa tufanı esirlerinin özellikle anlaşma kapsamı dışında bırakılmasının uluslararası hukuka ve insani normlara aykırı olduğu ifade edildi. Hareket, Siyonist rejimin baskı, infaz ve yıldırma politikalarının Filistin halkının direniş iradesini kıramayacağını vurgulayarak, faşist yasalar ve terör politikaları halkımızı haklı mücadelesinden vazgeçiremeyecektir ifadelerini kullandı. Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin Siyonist rejimi daha fazla suç işlemeye teşvik ettiği vurgulandı.
0: Hüdapar Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, Gazze'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyonist rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye'de gerçekleştirdiği işgallerle bölgeyi büyük bir kaosa sürüklediğini belirten İmir, uluslararası toplumun sessizliğini de eleştirdi.
2: Türkiye ve Cezayir arasındaki
1: Hüdapar Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, Gazze gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyonist işgal rejiminin bölgeyi adım adım ateşe sürüklediğini ifade eden İmir, uluslararası toplumun sessizliğinin işgalcilerin iştahını kabarttığına dikkat çekti. Siyonist Bazal el Smotrich'in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye topraklarını kapsayan sınır değişimi açıklamasının işgal haritasının açık itirafı olduğu vurgulandı. İmir, Siyonizm Gazze'yi insansızlaştırmaya çalışırken Lübnan'da güvenli bölge yalanıyla ilerlemekte, Suriye'de ise işgal ettiği topraklardan çıkmayacağını ilan ederek bölgeyi adım adım ateşe sürüklemektedir dedi. İmir, ateşkesin birinci aşamasında işgal rejiminin hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediğinin altını çizdi.
3: Gelinen aşamada Filistin halkının kendini savunma hakkının güvence altına alınması, işgal ve katliamların tamamen sona erdirilmesi için başta garantör ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun daha aktif ve kararlı bir tutum ortaya koyması gerekmektedir. Eğer bu sessizlik ve etkisizlik sürerse, Siyonist iştahın ülke ülke ilerleyeceği ve sıranın bölgedeki diğer başkentlere geleceği açıktır.
1: İmir, Filistin'deki direnişin işgalcilere karşı kararlı duruşuna da dikkat çekti.
3: Davanın liderinin çocukları da halkın çocuklarıyla aynı siperde can vermekte, kanlarını Filistin halkının kanından ayrı görmemektedir. Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğluna yönelik suikast de bu davanın bedelini en önde ödeyenlerin azmini kırmayacaktır. Bu vesileyle ciğerparelerini Filistin halkı ve Mescid-i Aksa uğruna feda eden el-Hayye'ye, Hamas hareketine ve tüm Filistin halkına sabır diliyoruz. Küresel emperyalist kuşatmaya karşı...
0: İç gündeme dair haberlerle devam ediyoruz. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nınca İmamoğlu

0: kapsamında ağaç ve peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 8 Mayıs Cuma günü operasyon düzenlenmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtilmişti. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı ifade edilmişti.
1: TRT 1 ana haber spikerinin Anneler Günü dolayısıyla yayında kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Milli Anayasa Genel Başkanı Celaleddin Gül söz konusu söylemlerin annelik makamını sıradanlaştırdığını belirterek TRT yönetimine tepki gösterdi.
2: Ben de bir fakile annesiyim ve ben canım anneciğimi de bundan...
0: TRT'nin ana haber spikerinin Anneler Günü vesilesiyle yaptığı yayında kullandığı "Allah beni patili annesi olmakla şereflendirdi" ifadesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Milli Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gül, söz konusu ifadelerin annelik makamını sıradanlaştırdığını ve toplumun değerlerini aşındırdığını belirterek TRT yönetimini sert bir dille eleştirdi. Gül, köpek annesi ya da patili annesi gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu, bunun yalnızca hayvan sahipliği veya bakıcılığı olarak tanımlanabileceğini vurguladı. Açıklamada, TRT'nin bu tür söylemlere yer vermesinin, köpek ve mama lobisinin devlet kurumlarına sızması olarak nitelendirildi. TRT'nin halktan ve tüm annelerden özür dilemesi ve sözde hayvansever derneklerin inceleme altına alınması talep edildi. Gül, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın ilan ettiği aile yılı vizyonuna atıfta bulunarak, bu tür söylemler devam ederse aile kurumunu koruma çabalarının anlamsız kalacağını ifade etti. Ayrıca daha önce kamuoyu baskısıyla kaldırılan boş reklamındaki ifadeler ve köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hamza olayının yayından kaldırılması hatırlatılarak TRT'nin yayın politikası eleştirildi.
2: Ben de bir patili annesiyim ve ben canım...
1: Ankara'da iki çocuğun pitbull saldırısına uğramasına ilişkin görülen davada sanık Tuğçe E. serbest bırakıldı. Sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren baba Adem Öztürk, çocuğunun yüzündeki yaranın hala iyileşmediğini belirterek yaşadıklarını anlattı.
0: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 ay önce pazar alışverişi sonrası apartmana giren Belkıs Öztürk ve çocuklarına komşusu Tuğçe E'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Köpek önce Doğa'yı, ardından 1,5 yaşındaki Efe'yi ısırmıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan ve yüzünde derin ısırıklar oluşan Efe ile ablası Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edilmişti. Olayın ardından hayvanın sahibi Tuğçe E. gözaltına alınıp tutuklanırken köpek belediye ekiplerince barınağa götürülmüştü. Olaya ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi. Tuğçe adlı kadının adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Öztürk ailesi tepki gösterdi.
3: Kasım ayında iki çocuğuma pitbull saldırısı olmuştu. Efe yüzünden yaralanmıştı. Yüzü komple parçalanmıştı tabii. Doğan'ın da göğsünde dişlemeye çalışmıştı. Eşim ve çocukların bu olayın psikolojik nedenlerinden dolayı şehir dışındaydılar uzun zamandır. Bunu atlatması, buradan uzaklaşmalarını istemiştim. Şimdi yeni geldiler işte. Onlar da mahkemede hakim dinlemek istedi, hakim hanım. En sonunda da tabii hakim de tutukluğun devam etmesine karar vermedi. Yani tutuksuz yargılanmasına karar verdi maalesef. Yani nasıl diyeyim, benim çocuğumun yüzündeki yara daha iyileşmedi. Bir sene bile olmadan tutuksuz yargılanıp dışarı çıktı. Yani umut ediyoruz ki bundan sonra bu yaşadıkları, içeride kaldıkları buna ders olmuştur.
0: Baba Adem Öztürk, başka çocukların zarar görmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.
3: Efe'nin suratına her baktığımızda bu olayı her gün yaşıyoruz biz. Tek temennimiz hak ettiği cezaların almalarını istiyoruz. Başka bir insanların, başkalarının çocukları zarar vermesinler ki biz o zaman rahat olacağız. Yani bu insanlar artık başka birinin çocuğu, biz gördükçe artık her bir haber gördükçe köpekle ilgili gerçekten bu olayı hatırlıyoruz. Tekrardan bu olayı yaşıyoruz. Bunu istemiyoruz. Yani artık bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesin istiyoruz. Başka bir niyetimiz, başka bir dileğimiz yok zaten. Adaletten beklentimiz bu.
1: 33 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 69 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 43'ü tutuklandı. Öte yandan

0: Ankara'da FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 7 kişi için askeri okullar sınavı soruşturmasında gözaltı kararı verildi.
1: Türkiye genelinde FETÖ operasyonları sürüyor. İçişleri Bakanlığı bu kapsamda 33 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada operasyonlarda 63 FETÖ şüphelisinin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden 43'ünün tutuklandığı ve 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edildi. Açıklamada yakalanan şüphelilerin örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve ülke dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildiği ifadeleri yer aldı. Bir FETÖ operasyonu haberi de Ankara merkezli 4 ilden geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre 2014 askeri liselere giriş sınavı soruşturması kapsamında sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığı, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
0: Öte yandan İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında 5151 internet adresine erişim engellendi.
1: Türkiye genelinde bahis ve kumar operasyonları devam ediyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet edenlere yönelik çalışma yaptı. Yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5000, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplamda 5000 internet sitesine erişim engeli getirildi. Operasyonda yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi kullanıldı. Bu sayede şüphelilerin profilleri, adresleriyle yaptıkları faaliyetler ortaya çıkarıldı.
2: Sağumont, her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumont, bir savcı tekstil markasıdır. Sağumont sundu.
3: Şimdi reklamlar.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
2: Lezzet ustası lider kebap ve döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle lider kebap ve döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider kebap ve döner.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
6: Reklamları dinlediniz.

Şu an Mustafa FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o

0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Doğru Haber gazetesi.
1: Enflasyonun kurbanları. Kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla %50'yi aşan rekor artışı ve enflasyon karşısında eriyen maaşlar milyonlarca emekliyi bayram öncesi çaresiz bıraktı. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken emekli vatandaşlar bayram ikramiyeleri ve maaşlarına iyileştirme bekliyor.
0: Türkiye Gazetesi.
1: CHP'de böcek paniği. Özkan Yalın, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek rüşvet milyonlarını kabul etti. Soruşturmaların yeni odağı genel merkez olabilir.
2: Yeni Akit Gazetesi.
1: Rüşvetin merkezi 6. kat. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık ifadesinde oğlu aracılığıyla CHP'nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel'e rüşvet parası gönderdiğini beyan etti.
0: Milli Gazete.
1: Şer yuvası Eylül'de açılacakmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin denetimine girmek istemedikleri için kapattıkları okullarını şimdi yeni tavizlerle açmaya hazırlanıyorlar. Fener Rum Patriği Bartolomos, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Atina'da Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılacağını duyurdu.
3: Yeni Birlik Gazetesi.
1: Rum Milletvekili uyardı. İsrail işgalini Kıbrıs Adası'na doğru genişletiyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Parlamentosu Bağımsız Milletvekili Panayotu, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini satın alıyor, neredeyse ekonomimiz İsrail yatırımlarına bağımlı olacak diyerek Rum kesimini uyardı.
3: Milat Gazetesi.
1: Sanal'a da bırakma. Jandarmadan ailelere dijital ayak izi uyarısı. Dışarıya yalnız göndermediğiniz çocukları sanalda da yalnız bırakmayın. Ekran sürelerini kısıtlayın, her bağlantıya tıklamamayı öğretin.
0: Yeni Şafak Gazetesi.
1: 2 yıldır enkaz kazıyor. 40 yaşındaki Mahmut Hille, 2 yıldır İsrail bombardımanında yerle bir olan 5 katlı aile apartmanının enkazındaki yakınlarını çıkarmaya çalışıyor. Sadece basit kazma kürek kullanma imkanına sahip olan Hille, şimdiye kadar 14 yakınının cenazesini çıkarıp defnedebildi. 24 cenaze ise hala enkaz altında.
0: Akşam Gazetesi.
1: Babası oğlunu teyit etti. Oğul Böcek, Veli Ağbaba Özel'in talimatıyla 1 milyon avro istedi, 9 bin avro götürdüm, 1 milyona tamamla dedi. Baba Böcek, özel taleplerimiz olabilir demişti. Oğlumun 1 milyon avro istediğine yönelik beyanı doğrudur.
3: Diriliş Postası Gazetesi.
1: Avro ile adaylık, çantayla siyaset. CHP'li Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in soruşturma dosyalarına giren ifadeleri, Türk siyasetinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir tartışmayı ateşledi. CHP'de belediye adaylıkları artık halk desteğiyle değil, milyon avrolarla konuşulan kapalı kapı pazarlıklarıyla şekilleniyor. Tamamla getir, yardım talebi, siyah çanta ve 1 milyon avro ifadeleri Ankara kulislerinde deprem etkisi oluşturdu.
3: Karar Gazetesi.
1: Savaş zenginleri. ABD-İran arasındaki savaş dünya ekonomisini derinden sarstı. Enerjiden gıdaya durdurulamayan artışların faturası sıradan insanların omuzuna yüklenirken küresel 10 şirket savaşın gölgesinde parasına para kattı. Çoğu Amerikan teknoloji tekelleri olan dünyanın en değerli 10 şirketi 2 ayda 4 trilyon dolar büyüdü.
0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
6: Nakşolur gül şehadet.
5: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-57-73. Lider Kebap ve Döner.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek

0: Tek Saati.
1: Hüsna Habibun Teyyara ve Tedil Aşka Kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati, İstek Saati.

0: Dilediğiniz eseri isteyip dinleme imkanı bulacağınız program İstek Saati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız olan Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Adana'dan gönüllerimizden en kalbi selamlarımızı seçerek sizlere gönderiyoruz. Bugün yine sevginin, kardeşliğin, muhabbetin ve manevi güzelliklerin buluştuğu ortak yayın istek saatimize yeniden dahil olmanın, yeniden mikrofon başına geçmenin huzuruyla başlıyoruz efendim. Saatlerimiz 14.00'ı gösterirken Radyo Uslat stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kimi şimdi iş yerinde bizleri dinliyor, kimi evinde çayını yudumlarken radyosunun sesini biraz daha açıyor. Kimi yolda, aracında, kimi dükkanında, iş yerinde, kimi yalnızlığını dualarla hafifletmeye çalışıyor. Bilmenizi isteriz ki bugün bu frekansta kurulan gönül köprüsünün hepimizin aynı sofranın misafiri olması özelliğini taşıyor ve sizleri buraya getiriyor. Aynı duaya amin diyen, aynı ezgilerle huzur bulan kardeşleriz. Programımız boyunca memleketin dört bir yanından göndereceğiniz selamları, duaları ve gönlünüze dokunan ilahi ve ezgileri paylaşacağız inşallah. Belki bir annenin evladına duası, belki gurbetten memlekete bir selam, belki de kalpten kalbe ulaşacak bir güzel temenni bu yayında yerini bulacak. Rabbim hanelerinizden huzuru, gönüllerinizden imanı eksik etmesin, dertlerinize ferahlık, sofralarınıza bereket nasip eylesin diyerek başlayalım efendim. İstek saatindeyiz. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 sesimizin ulaştığı her yerden mesaj bekliyorum. İsteklerinizi bekliyorum. Ve inşallah 1 saat 45 dakika boyunca bu isteklere yer vermeye çalışacağım.

Bakalım bugün kimleri konuk edeceğiz? Kimlerin sesini duyup duyuracağız? Hangi eserlere, hangi sanatçılara yer vereceğiz? Hepsi için 15.45'e kadar biz burada olacağız efendim. Umut Mürare ile başlayacağız. Güller açmasa da diyecek Umut Mürare bugün ilk olarak. Varsa sizin de dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın gönderin efendim. Numaramızı tekrar edeyim. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 başlıyoruz.

Evet, ilk eserimizi dinledik efendim. Güzel bir eserle başlangıç yaptık. Mesajlarınız da gelmeye başladı bu arada. 0552 334 93 70 WhatsApp mesaj hattımız. Buradan mesajlarınızı, isteklerinizi, paylaşımlarınızı, dualarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Diyarbakır, Çağrı FM, Gaziantep, Kervan FM, Batman, Aksa FM, Van, Serhat FM, Mardin, Cebre FM, Siirt, Botan FM, Bingöl, Bingöl FM ve Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, ayrıca İngiltere'den Davet FM ile birlikte 10 kardeş radyo olarak yayındayız efendim. Bu 10 ilden en az birer mesaj bekliyorum. Programımız sizlerle güzelleşiyor. Siz olmadan biz sadece konuşuruz. Ama siz girdiğiniz zaman işin içine muhabbet ederiz. Muhabbetimiz daim olsun diyerek şöyle mesajlarınıza bir göz atalım. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay ve aleykümselam. Eşref Ziya'dan Peşindeyim ilahisini istiyorum. Tüm radyomuz ailesine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz kardeşim. Bu eseri dinleyeceğiz. Eşref Ziya bizlerle olacak Peşindeyim eseriyle. Mehmet Şükrü Benzin Kayseri'den yazıyor. Allah'ım parçalanmış kalplerimizi vahdetle birleştir. Aramıza nifak sokanlara mühlet verme. Mazlumun ahını yerde bırakma. Birliğimizi zalimlerin helakına vesile kıl. Bizleri tek bir vücut, tek bir ses, tek bir yumruk eyle ki zulmün karanlığı nurunla boğulsun. Amin inşallah. Teşekkür ederiz bu güzel mesajınız için.

Evet, aynı telefon numarasından farklı isimlerle mesaj göndermeyin. Sadece bir tanesini okuyacağım, onu söyleyeyim. Denge ümmetiz, cihad eden, secde eden, zekat verenler. Bundan dolayı da anlayış bekliyorum sadece. Evet, 10 farklı ilden, 2 farklı ülkeden yaptığımız ortak yayınımızda çok fazla mesaj geliyor. İlginize çok teşekkür ederim. Programımızın henüz başındayız. Kısa bir eser dinleyeceğiz. Eşref Ziya'nın Peşindeyim eseri. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, devam ediyoruz. Eşref Ziya'ya kulak verdik, peşindeyim dedi. Eski ve güzel bir eserdi. Varsa sizin de dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler, yazın gönderin efendim. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70. Selamünaleyküm, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı yayınlar. Bismillah, Nuriye ikinci. Hoş Seda eserini istiyorlar. Bu eseri ve sırada çalınacak olan tüm istek eserlerini başta kıymetli radyo çalışanlarına, sizlere her daim dinlemekte olan ve mesajlarını esirgemeyen tüm dinleyicilere, gurbette ve muhacirette bulunanlara, Gazze'nin cefakar ve fedakar mücahide annelerine, Gazze halkına, Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal dayım Şaban şehit ailelerine, eşime, anneme, babama, minik Huzeyfe'me, din kardeşinin derdini kendi derdimiz gibi dertlenenlere armağan olsun demiş. Teşekkür ederiz.

Selamünaleyküm abi, Bursa'dan Ahmet Aslan ve aleykümselam Özcan'dan bir eser istemiş. Bu eser arşivimizde yok maalesef. Dinleyen herkese ve tüm ortak radyo çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun.

şöyle sıradaki eseri isteyen mesajlara bakıyorum ama şu ana kadar daha bulamadık. Herkes eser istemiş. Neyse, sıradaki eseri ben sizlere armağan edeyim. Mikail ile devam edelim. Çok güzel bir eser. Hoş Seda.

Evet, 14.25 ve devam ediyoruz birlikteliğimize. 0552 334 93 70 0552 334 93 70.

Selamünaleyküm, kolay gelsin. Adım Ahmet Hamdullah. Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Selahaddin Ahmet eserini istiyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahrı perişan etsin. Ateşleri bol olsun inşallah demişler. Teşekkür ederiz. Amin inşallah. Çalacağım bu eseri.

Selamünaleyküm Yunus abi, ben Adana'dan İzzet ve aleykümselam. Sıradaki eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, İzzettin Bakan, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve özelde size armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun İzzet abi, teşekkür ederim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, ben Fatih, nasılsın abi diyor. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Sıradaki eseri sana ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Diyarbakır'da bulunan aileme gelsin, İstanbul'daki kuzenlerime gelsin, herkese Adana'dan selamlar demiş. Teşekkür ederiz Fatih abi, Allah razı olsun. Varsa sizin de dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın, gönderin 0552 334 93 70. Söz Grup Ümmet'te efendim. Buyursunlar.

Devam ediyoruz. 14.32 saatlerimiz. 0545 359 55 15 0545 359 55 15.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Hifa. Grup Mavera'dan Sevdiğim Sensin Allah'ım eserini çalar mısınız? Esaret altında olan kıymetli eşim can yoldaşım Mehmet İslam ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerim, Gazze ve Filistin halkına evlatlarım Ömer, Taha, Ayşe, Muhammed, Musab, Hifanur. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için yolunuz sırat-ı müstakim olsun. Hakkınızı yadın, Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler de teşekkür ederiz.

Selamünaleyküm. Bir dinleyici Grup Maver Adana da Müslüman olmak isteyen istemiş. Eser Radyo başına dinleyenlere, değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Ve Yusuf Emre'de olan ağabeylere ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başında dinleyen Çınar ailesine gelsin. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemize eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımıza eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Hasan el-Benna'nın sözünü paylaşmışlar. Teşekkür ederiz. Evet, Grup Mavera. Sevdiğim sensin Allah'ım.

Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız, iyisinizdir? Mehmet Ali Oğuz'dan perişandır yurdum, eseri ricamdır. Eser size Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzetin Akbulut, Mehmet Yete, İbrahim Şeyh, Rıdvan Aksacı, Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ekkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Ali Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat, Adem hocama, Nurullah hocama, Mustafa Efe ailesine ve diğer kadriş radyo çalışanlarına. Son olarak çocukların Bilal Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal yazmış. Teşekkür ederiz İzzettin abi.

Selamünaleyküm, ben Alaaddin Adana'dan. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki eseri Mehmet Yeter Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Ali Rıza abiye ve Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve size gelsin. Selam ve dua edilmiş ve aleyküm selam. Teşekkür ederiz Alaaddin abi. Evet, bazı dinleyicilerimiz sağ olsunlar mesaj göndermişler. Güzel mesajlar ama çok uzun mesajlar. Ortak yayınlarda bu kadar uzun mesajları okuyamıyoruz. Hakkınızı helal edin. Ya siz kısaltın ya da ben kısaltacağım. Bilginiz olsun.

Mardin'den selamlar, hayırlı bereketli yayınlar. Bilgi bir lütuf gibi görünür ama aslında bir vazifedir. Taşıyabilene izzet, taşıyamayana yük olur. Sıradaki bütün eserler sizlere ve kıymetli dinleyicilere gelsin demişler. Teşekkür ederiz. İsmini yazmamış dinleyicimiz. Evet, Mehmet Ali Oz'la devam ediyoruz efendim. Perişandır yurdum.

Evet, 14.48 efendim, devam ediyoruz birlikteliğimize. 0552 334 93 70 0552 334 93 70

Selamünaleyküm. Hayırlı programlar Diyarbakır'dan Abdullah Direkçi ve aleykümselam. Şehitler Kervanı'ndan Şehit Selçuk eserini iş arkadaşlarıma ve değerli ortak radyoların tüm dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Yayınlayacağım bu eseri.

Selamünaleyküm, ben Veysel. Nasılsın abi diyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sıradaki eseri başta sen olmak üzere tüm radyo programcılarınıza armağan ediyorum. Yusuf abime, Muhammed kardeşime, Ecrin ablama ve tüm dinleyicilerinize gelsin demiş. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, Şehitler Kervanı güzel bir eser. Şehit Selçuk, buyursunlar.

Devam ediyoruz, 14.55 oldu saatlerimiz. Evet, bazı eserler hakikaten hiç eskimiyor. Şehit Selçuk eseri, Şehitler Kervanı'nın en güzel eserlerinden bir tanesi de bu eskimeyen eserlerden biri. Sadece eserler değil, bazı şeyler hakikaten hiç eskimez. Samimi bir selam, içten bir dua ve ruhu besleyen bir tını. Biz burada sadece güncel olanı değil, kökü derinde olanı paylaşıyoruz. Her gün yenilenen bu kervan bize şunu gösteriyor. İnsan alıştığı o güzel sese, o bildik muhabbete her zaman aç. Zamanın bu güzel vaktinde kalbi bizimle atan herkese sesleniyorum. Şehitlerin kanlarının bereketiyle İslam nurunun her yere yayılacağı umudunu taze tutun. Gün biter, güneş batar ama yarın yine yeni bir sayfa açılır. Şimdi o sayfaya yeni bir eser yazalım. Şöyle mesajlarınızı açalım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ben Taif Yolunda parçasını istiyorum. Sever mısınız? Eser Yahudi ve işbirlikçilerinin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere, sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz? MS hastasıyım. Allah'a emanet, selam ve dua demişler. Rabbim şifa versin inşallah size ve tüm hastalarımıza. Selamünaleyküm, Şanlıurfa'dan Murat Kurt, Fatih Özer'den bir eser istemiş. Maalesef bu eser arşivimizde yok. Tüm İslam alemine gelsin demişler. Teşekkür ederiz Murat abi. Sıradaki eserler bizden de size armağan olsun. Selamünaleyküm, Gaziantep'ten Mehmet Bulut, hayırlı yayınlar inşallah. Murat Yaman'dan, o da bir eser istemiş ama diğer mesaj daha önce gelmişti. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Değerli Ustad Efe'me selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Teşekkür ederiz Mehmet abi. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, ben İzmir'den Şehadet. Ve aleykümselam. Şehitler Kervanı'ndan bir eser istemiş. Az önce çaldım Şehit Selçuk eserini. Tüm Çağrı FM çalışanlarına gelsin. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Bakara suresi 154. ayeti paylaşmışlar. Teşekkür ederiz.

Selamünaleyküm. Sıradaki ilahi anneme, cezaevinden Rıdvan abime, ablama ve eşime Erhan'a gelsin. Allah'a emanet. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Taif yolunda, diğer adıyla da Mekke eseri. Eserin ardından yine burada olacağız inşallah. Bizden ayrılmayın.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr İstek saati devam ediyor.

15.07 ilk saatimizi geride bıraktık. İkincisinden de biraz yol aldık efendim. Son 40 dakikamız kaldı. Varsa dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın gönderin. 0552 334 93 70 WhatsApp mesaj attığımız. Hele düşün devri devri Adem'den beri. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Diyarbakır'dan Ömer Çimen. Aleykümselam. Mavi Emzikli Bebek eserini istiyor. Eser yanımda bulunan Mehmet Cihat Şanlı ve ailesine, sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. İyi yayınlar. Ben Diyarbakır'dan katılıyorum. Hacı Veysel. Sizleri severek dinliyoruz. Böyle bir etkinlik yaptığınız için teşekkür ederiz. Eser Deniz Yıldırım, Aziz Alkaç, Veysi Demirören, Yakup Koşar, Hüseyin Akkaya, Cengiz Bozkaya ve Tosecan. Özellikle Allah Azze ve Celle sizlerin esaret bağlarınızı çözsün ve sizleri sevdiklerinizden kısa zamanda kavuştursun. Kardeşim Deniz, seni çok özledim. Kendinize iyi bakın. Sıradaki bütün istekleri sizlere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ederiz. Ne kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor dedi gönül.

0: Selamünaleyküm Diyarbakır Silvan'dan Hamza. Grup Mavera'dan bir eser istemiş. Grup Mavera'dan az önce bir eser yayınladım. Eser radyo başından dinleyenlere ve değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Şirin görünmek için onlara asla İslam'ı olduğundan farklı göstermeyeceğiz. Seyyid Kutub'un sözünü paylaşmışlar. Teşekkür ederiz.
1: Mevlam kanat vermiş vermiş uçamıyorsun.
0: Evet, kardeşlik çağrısı, mavi emzikli bebek buyursunlar efendim.

hele. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Aytaç Musab Şanlı'dan Şehit Murat eserini dedem Hamza'ya, amcalarım Lamih ve Cemal'e, Şaban dayıma, Kemalettin ve Necmettin amcalarıma, nineme, babama, tüm Yusufi ağabeylere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Bir de paylaşımı var. Ya Rabbi, Adem Aleyhisselam'ın tevbesini kabul ettiğin gibi bizim de tevbelerimizi kabul eyle. Ya Rabbi, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan çıkardığın gibi bizleri de nefislerimizin karanlık kuyularından çıkar. Ya Rabbi, Musa Aleyhisselam

ailelerine. Çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşim, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e, çok sevdiğim torunum. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Şehide Nur'a, ellerini öpere kaynanama, ablalarıma ve ailelerine, ağabeylerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminlere, mücahit mücahidelere, Filistinlere, Gazze'ye, Yemen, Lübnan, İran'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Yusufi ağabeylerden dua istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Bir parça istemişler ama bu eser yok arşivimize, ya da ismi bu değil, bulamadım yani, hakkınızı helal edin.

0: Yaşayan yüze kadar yaşıyor.
1: Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar, nasılsınız demiş. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bilal Güler'den bir eser istemişler. Dinleyicilerinize, sizlere gelsin. Yakup kardeşime, Ömer abime, Seyfullah'a ve Ramazan'a gelsin. Allah'a emanet oluyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İsmini yazmamış. Selamünaleyküm. Bilal'den bir eser rica ediyorum. Bingöl'den sizleri dinleyenlere armağan olsun demiş. Bu dinleyicimiz de ismini yazmamış.

Evet, yayının artık böyle son virajına doğru yaklaşıyoruz. Radyo Ustad duyarından saatler ilerlerken gönül soframıza oturan herkesin heybesine bir parça huzur doldurmuş olmayı umuyoruz. Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgi olduğunu biliyoruz. Biz bugün sesimizi paylaştık, vaktimizi paylaştık. En önemlisi niyetimizi paylaştık. Hafta içi her gün farklı renklerle süslenen bu programımıza biz de bugün salonun rengini kattık efendim. Kalan dakikalarımızda güzel bir eser daha dinleyelim. Bilal Güler sizlerle. Buyursunlar.

0: 15.31 devam ediyoruz birlikteliğimize. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Kızıltepe'den Hivnur. Sedat Uçan'dan inşallah geleceğim eserini istiyorlar. Çalacağım. Eser eşime, oğlum Yahya'ya, Yusuf ağabeylere, ortak yayında olan tüm radyolara ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile Rabbi Rahman'a emanet olun demişler. Allah razı olsun.
1: Hele düşün devri Adem'den beri, kimler geldi geçti say.
0: Selamünaleyküm, hayırlı günler. Diyarbakır'dan Zeynep Gizli ve aleykümselam. Şehitler Kervanı'ndan bir eser istemişler. Şehitler Kervanı az önce yayınlamıştık. Hakkınızı helal edin. Dua eder, dua beklerim demişler. Allah razı olsun.

0: doğru yerdesiniz.
1: İstek Saati devam ediyor.
2: Özgün eser ve faydalı paylaşımlarla zamanımıza değer katan program. İstek Saati.
3: İstek Saati. İstek Saati.
4: Evet, 15.38 efendim.

Selamünaleyküm, Diyarbakır'dan sizi dinliyorum. Keiko eserini istemişler, çalacağım. Kardeş radyo ailesine gelsin, selam ve duayla ve fonda çalınan eseri sormuşlar. Eserin adı Vay Deli Gönül, Mikail seslendiriyor. İlk eserimiz Keiko eseri olacak. Selamünaleyküm, Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Ben Şanlıurfa'dan İsa'ya kalk, hayırlı bereketli bir gün diliyorum. Ender Tekin'den Gazze eserini istemişler. Tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut Filosu gönüllülerine, Yusuf Ağabeylere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyalara gelsin. Adana'dan İzzet Baykal'a gelsin. Selam ve dua ile demişler. Bir de paylaşımları var. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Tur suresi 13 ve 14. ayeti paylaşmışlar. Mardin'den selamlar, hayırlı yayınlar, ben Mustafa. Her bir istek parça içimizi ısıtır. Her sohbette kimi zaman hüzünleniyor, kimi zaman yüzümüz gülüyor. Dinlerken kendimi evimde hissettiğim tek adres, sanki dost meclisinde keyifli bir sohbette gibiyim. Kulağımıza hoş gelen seslerin, kalbimize dokunan notaların tek adresi istek saati. Her yayın bir terapi gibi. Sıradaki eser değerli dinleyicilere gelsin demişler. Teşekkür ederiz Mustafa abi. Evet, okumadığım mesaj kalmadı. Kıymetli dostlar, saatlerimiz 15.40'ı gösteriyor. Bugün Adana Vuslat FM'den gerçekleştirdiğimiz istek saatimiz sonuna gelmiş bulunuyoruz. 1 saat 45 dakika, yani yaklaşık 2 saate yakın süredir aynı gönül ikliminde buluştuk. Dualarda bir olduk, selamlarda kardeş olduk. İlahilerde, eserlerde huzuru birlikte hissettik. Göndermiş olduğunuz her mesaj, her güzel dilek ve her içten dua bu yayına ayrı bir anlam kattı. Belki şu an bizi ilk kez dinleyen bir kardeşimiz vardı. Belki her gün aynı saatte radyosunu açıp bizlere eşlik eden vefalı dostlarımız. Belki de sessizce dinleyip sadece kalbinden dua eden güzel insanlar. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki vardınız yayınımızda. İyi ki bu manevi yolculukta bizlerle oldunuz. Rabbim gönüllerimizi birbirinden ayırmasın. Hanelerimize huzur, sofralarınıza bereket, ömrünüze sağlık ve afiyet nasip eylesin. Hasta olan kardeşlerimize şifa, sıkıntıda olanlara ferahlık, borcu olanlara kolaylık nasip eylesin inşallah. Bugün Adana Vuslat FM'den yükselen bu kardeşlik sesini yarın Bingöl'den Ahmet abiyle sürdürme umuduyla efendim. Bizleri dualarınızda eksik etmeyin. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.

0: Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.
1: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizde sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz. Şimdi reklamlar.
3: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
4: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
5: Nakşolur gül şehadet.
4: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş Yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Hocam, bir görme merakıdır ortalığı kapladı. İnsanlar her şeyi görmek, her şeyden tatmak, her şeyi duymak istiyorlar. Hadi buna normal diyelim. Çünkü insanın gözü, kulağı ve tatma duyusu varsa doğal olarak görme, duyma ve tatma arzusu da olacaktır. Ancak kafama takılan bu arzuları gerçekleştirdiğinde sanki hiç böyle bir istek duymamış gibi davranmaları. Bakıyorsun, bir anda gördüğünden yüz çeviriyor, duyduğuna sırtını dönüyor. Tattığını terk edip gidiyor. Nedir bunun anlamı?
2: İnsanoğlu var olduğundan beri meraklarının peşinde sürüklenmiş. İnsanın en baskın merakı görme hususunda. İşte tam bu noktadan aldanmış ve aldatılmış. Bu hala devam etmekte. Tatma, dokunma ve koklama duyuları da bundan aşağı değildir. Yüce Allah ilk insanlar Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı boşuna mı anlattı bize? Onları iblis tam da bu duyuların doğurduğu meraklarla aldatmadı mı? Yasaklanmış ağacı gösterdi ve içlerine fısıldadı. Ey Adem ve Havva! Rabbiniz bu ağacı size niye yasakladı bilir misiniz? Sizler melek olmayasınız ve ebedi hayata erişmeyesiniz diye. İşte bu ayartıcı vesveseyle aldı bir merak Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı. Merakları görme ve tatma hırsına dönüştü. Sonra ne oldu? Gördüler, tattılar ve kaybettiler. Yanıldıklarını ve aldatıldıklarını ancak o zaman anladılar ama olan olmuştu. Allah'ın "bu sizin düşmanınız" dediği şeytanın gösterdiği görme arzusuna kapılmışlardı. Halbuki Yüce Allah onlara eşsiz bir cennet vermişti. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarındaydı. Ama onlar bununla yetinmediler. Şeytanın vesveselerine kandılar ve kaybettiler. Tattıkları şeyin lezzeti de bir an dudaklarında kaldı ve kayboldu. Ne tattıkları kalıcı oldu, ne de gördükleri. Bunlar gösteriyor ki, duyularla elde edilen hazların geçiciliği, dünyanın geçiciliğini bize anlatan en çarpıcı gösterge. Şöyle çevremize baktığımızda, arzularının tutkunu olan nice insanın, ulaştıktan sonra bu arzularının nasıl söndüğünü veya nasıl bir hayal kırıklığı yaşadıklarını görürüz. Öyleyse dünyanın geçici olduğunu dışarıda aramaya gerek yok. Kendimize bakmamız yeterli.
1: Ne oldu sonra Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya?
2: Yüce Allah merhamet sahibi. Onlara bütün isimleri öğrettiği gibi aldatılmışlık halinden kurtulmanın yolunu da gösterdi. Onlar iblis gibi isyanda ısrar etmediler. Allah'tan gelen kurtuluş ipine sarıldılar ve kurtuldular. Kendini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen kurtuluşa ererdi. Onlar da kendilerini bildiler, döndüler Rablerine ve içten duygularla yalvardılar. Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik. O kadar nimetin kıymetini, kadirini bilemedik. Şeytana uyduk. Emrine isyan ettik. Senden başka bir sığınağımız olmadığını da biliyoruz. Bu adi şeytan bizi aldattı ve yüzüstü bırakıp gitti. Eğer sen merhamet etmezsen, bizler kaybetmişliğe mahkum oluruz. Yüce Allah da hemencecik özürlerini kabul etti ve bağışladı. Çünkü Allah'ın rahmeti bol ve bağışlaması hızlı. Özür dilemeyen iblis kaybetti, hatasını anlayan ve düzelten Hazreti Adem ve Hazreti Havva kazandı. Çünkü rahmet elçisinin buyurduğu gibi hatasını bilen ve Allah'tan samimiyetle özür dileyen hemencecik bağışlanır ve hiç günah işlememiş gibi tertemiz kılınır. İblisin kaybetmesinin nedeni Allah'ın buyruğuna değil de yaratılış maddeleri olan ateş ve toprağa bakıp alakasız bir kıyasta bulunmasıydı. Anlayacağınız yüzeysel ve bireysel bakışı onu aldatmıştı. Halbuki gördüğünü, duyduğunu ile birleştirse ve akıl terazisinde tartsa hakikati görecekti. Tek bir duygu vesilesiyle yola çıkanın ve bireysellik bencilliğine kapılanın sonu işte böyle hüsran.
1: Demek ki hocam, duyuların peşine düşen ve duygularına esir olan insanlara Yüce Rabbimiz bir örnek olsun diye anlatıyor bütün bunları. Kur'an'daki kıssalardan öğreneceğimiz çok şey var öyleyse. Neyi görürüz, neyi göremeyiz veya neyi nasıl görmeliyiz?
2: Tam da dediğin gibi, görmenin de bir yolu, yöntemi ve edebi vardır. Yolunu bilmeyen şaşırır, yöntemi kullanmayan hedeften uzaklaşır, edebi göz ardı eden ahlak duvarına toslar. Allah insana 5 duyu vermiş ve bunların her birine ayrı bir görev alanı belirlemiş. Öyleyse her bir duyunun kullanılacağı alan ve sınırlar var. Alanın dışına çıkmak ve sınırları görmemek insanı yoldan çıkarır. Tatma duyusuyla anlaşılacak bir husus, gözle anlaşılmaz. Misal, yemeğe bakarak tadını anlayamazsın. Görmenin de bir yöntemi var. Göreceğin şeye önce bakman, bakarken de aklını ona vermen, yani dikkatini toplaman gerekir. Dikkatsiz baktığın bir şeyi burnunun ucunda olsa bile göremezsin. Ataların dediği gibi, eli işte, gözü oynaşta olmamak gerek. Öte yandan görülebilecek şeylere bakmak gerekir. Görülemeyeceği bildirilen veya bakılmaması gereken hususları görmeye kalkışmak, hem alanı hem de sınırları aşmak demek. Yüce Allah'ın bu dünyada görülmeyeceği bize bildirilmişse, görmek sevdasına kapılmak, boş hayal peşinden koşmaktır. Nitekim Firavun veziri Haman'a, "Ey Haman, tuğla fırını yak, bana bir kule yap, şu Musa'nın tanrısını yukarılarda görürüm belki" demiş. Zavallı Firavun, Allah'ın gökte olduğunu zannediyor. Halbuki Hazreti Musa, ona Tanrı'yı görebilirsin diye bir bilgi de getirmiş değildi. Onun getirdiği mucizelerdeki hakikati göremedi. Çünkü aklını kullanarak dikkatli bakmadı. Allah'ın varlığının delili yanına gelmişti ama göklerde aramaya kalkıştı. Hakikati bıraktı, hayal peşine düştü. Denizin tam ortasında hakikati anladı ama iş işten geçmişti.
1: Peki hocam, bakılmaması gereken şeyler var dediniz. Allah göz verdiyse bakarız ve görürüz. Bunda ne var?
2: İşte bu dediğin tam da görmenin edep noktası. Her görülene bakmak, her kapalı olanı açmak, her perdeyi kaldırmak doğru değil. Her şeyi görmeye kalkışmak, görme şehvetine kapılmaktır. Görmenin edebi, o şehveti frenlemek. Nasıl ki fren kullanılmadığında arabanın çarpması veya yoldan çıkması kaçınılmazsa, göz şehveti frenlenmediğinde de edep ve ahlak duvarları yıkılabilir. Bazen bu başkasının hakkına ve helaline tecavüz noktasına kadar varır. İnsanların özelleri, mahrem yerleri ve alanları vardır. İşte oraları görmeye kalkışmak, göz şehvetine kapılmaktır. Bunun anlamı psikolojik saplantı ve sapkınlık. Buna göz hıyaneti de denilir. Bilesin ki hıyanet eden ihanet bulur. Elbise giymemiz bir yönden kendimizi hain gözlerden korumak için. Evlere niçin perde takarız? Çünkü gözün değmesi şehveti kabartır. Kabaran şehvet saplantıya dönüşür. Saplantı sapkınlığı getirir. Bundan sonrasını düşünmek bile istemem. Derecesi farklı olmakla birlikte her bakışta bir şehvet var. Önemli olan bunu akıl freniyle sınırlamak. Bu şehveti tetikleyen hususlardan da kaçınmak gerek. Bu da görülmenin edebidir. Görmenin edebi olduğu gibi görülmenin de bir edebi var. Aman canım görsün ne olacak demek, hayale gelmeyen, düşte görülmeyen sonuçlara yol açabilir.
1: Ama hocam, Peygamber Hazreti Musa da Allah'ı görmek istedi.
2: Doğrudur. İstedi ve olmayacağını da Yüce Allah ona gösterdi. Bu bize büyük bir dersti aslında. Ama bu dersi Yahudiler almadılar. Tutturdular, açıkça Allah'ı görmeden sana asla inanmayız dediler. Akılları sıra Hazreti Musa'yı zora sokmak istediler. Dediler de ne oldu? Büyük bir hüsran. Çölde 40 yıl dolaşmaya mahkumiyet. Acaba böylesi davranışlarından mıdır en katı ateistlerin onların içinden çıkması? Görmediğime inanmam diyen ateist, şeytanın yüzeysel bakışının hafifliğine kapılan ve esen her rüzgarın önüne savrulan yaprak gibidir. Bir bilse ki insanın sahip olduğu bilgilerin çoğu görmekten değil, duymaktandır. Kulağımızla elde ettiğimiz bilgilerdir hayatı yönlendiren ve kolaylaştıran. Düşünsenize bir insan sıfır bilgi düzeyinden başlasa ve sadece gördükleriyle bilgi edinmeye yeltense, ne kadar uzun olursa olsun bir ömür içinde ne kadar bilgi edinebilir? Öyleyse her duyunun hakkını vermek gerek. Kararlarımızı tek duyuya indirgemeden ve aklı devre dışı bırakmadan almak gerek. Allah'ın verdiği bu kadar nimet, değerlendirebilen için yeter de artar da.
0: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
3: Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
1: Feyzül Kur'an başlıyor. Feyzül Kur'an başlıyor. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

De ki, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer sırtınızı dönerseniz bilin ki, peygamber kendi görevinden, siz de kendi yükümlülüğünüzden sorumlu olursunuz. Ama ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Yoksa peygamberin görevi, açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir.

0: Allah, içinizden iman edip, makbul ve güzel işler işleyenlere kesin olarak vaat buyurur ki, daha önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi, kendilerini de hakim kılacak, kendileri için beğenip seçtiği İslam dinini tatbik etme gücü verecek ve yaşadıkları korkulu dönemin arkasından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar yalnız bana ibadet edip hiçbir şeyi bana şerik yapmazlar. Artık bundan sonra kim küfrana saparsa, işte onlar yoldan çıkıp Allah'a karşı gelmiş olurlar.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Öyleyse ey müminler, siz namazı hakkıyla ifa etmeye devam edin, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız.

İnkar edenlerin dünyada Allah'ın hükmünden kaçıp kurtulacaklarını sakın zannetme. Onların varacakları yer ateştir. Gerçekten ne kötü bir sondur bu.

Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan köle ve hizmetçileriniz ile içinizden henüz buluğa ermemiş çocuklarınız, odanıza girmek için şu üç vakitte sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle vakti istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve bir de yatsı namazından sonra. İşte bu üç vakit, mahremiyet vakitlerinizdir. Ama bunların dışında, izinsiz girmelerinde, sizin için de, onlar için de bir mahsur yoktur. Çünkü sizin, birbirinizin yanına girip çıkmanız kaçınılmazdır. İşte Allah, size ayetlerini böylece açıklar. Gerçekten Allah, alim ve hakimdir. Her şeyi bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Çocuklarınız buluğa erdiklerinde ise, kendilerinden büyük olanları nasıl izin istiyorlardı ise, odanıza girmek için her vakitte izin istesinler. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklar. Çünkü Allah her şeyi bilir, her hükmü yerinde açıklar.

Evlenme arzu ve ümidi kalmamış olan ihtiyar kadınların ziynet yerlerini teşhir etmeksizin dış giysilerini çıkarmaları günah değildir. Bununla beraber sakınmaları kendileri yönünden daha iyidir. Allah her şeyi işitir, gizli aşikar her şeyi bilir.

Görme özürlü, topal veya hasta gibi özürlülerin, sizin evlerinizden yemek yemelerinde mahsur olmadığı gibi, sizin de eşlerinize yahut çocuklarınıza ait evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarları size bırakılıp sahip çıkmanız istenen yerlerden veya arkadaşlarınızın evlerinden yemek yemenizde mahsur yoktur. İster toplu, ister ayrı ayrı yemenizde de sakınca yoktur. Evlerinize girdiğiniz zaman Allah katından kutlu, feyizli ve bereketli bir iyi dilek temennisi olarak birbirinize selam verin. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Umulur ki düşünüp hikmetini anlarsınız.

Gerçek müminler ancak öyle kimselerdir ki, Allah'a ve Resulüne bütün kalpleriyle iman etmiş olup, bütün toplumu ilgilendiren meseleleri görüşmek üzere, onun yanında bulundukları vakit, ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Senden izin isteyenler, hakikaten Allah'a ve Resulüne gerçekten iman edenlerdir. Öyleyse, bazı işler için senden izin istedikleri zaman, sen de onlardan dilediğin kimselere izin ver ve onlar için Allah'tan af dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.

Resulullah'ın sizi çağırmasını, sizin birbirinizi davet etmenizle bir tutmayın. Allah, elbette sizden, birbirini siper edinerek sıvışıp gidenleri bilir. Öyleyse peygamberin emrine aykırı hareket edenler, başlarına dünyada bir bela gelmesinden, yahut ahirette gayet acı bir azap gelmesinden korkup çekinsinler.

0: dikkat edin, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O şu anda içinde bulunduğunuz durumu da pek iyi biliyor. İnsanların kendi huzuruna götürülecekleri büyük duruşma günü, yapmış oldukları şeyleri tek tek kendilerine bildirip karşılığını verecektir. Allah her şeyi pek iyi bilir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meal.

0: kaldığı yerden devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil Fason Dikim Atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.
2: Bugün bir salavat getirdiniz mi?

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İmanın ne demek olduğunu anlamış mıyız?
1: Anlamış olsaydık eğer bu halde olmazdık. Çünkü iman dediğimiz şey o kadar kıymetli ve değerli bir hakikattir ki eğer onu anlasaydık değişir ve dönüşürdük. Sadece ferdi anlamda değişir ve dönüşmede de kalmazdık. Değiştirir ve dönüştürürdük. Bunun çok güzel bir numunesi var aslında karşımızda. Sahabe nesli dediğimiz o büyük nesil işte böyle oldu zaten. İman ettiler ve o iman hakikatlerini hayatlarına taşıdılar. Hayatları hemen değişti, bakış açıları değişti, kavramlara yükledikleri anlamlar değişti, algıları değişti. Değiştikleri oranda da değiştirdiler. Sonra o imanın lezzetine erdikleri için de kendi ulaşabildikleri kadarıyla insanlara o imanın mutluluğunu götürme adına gayret içerisinde oldular. Eğer biz imanı tam olarak anlamış olsaydık, hakiki özgürlüğe, hürriyete ermiş olurduk. Çünkü gerçek manada iman her türlü kulluktan bizi korur. Şehvete kul olmaktan korur bizi. Şöhrete kul olmaktan korur bizi. Şehvete kul olmaktan korur bizi. Devlete kul olmaktan korur bizi. Falanca lidere kul olmaktan korur bizi. Allah'tan başka kulluk yapabileceğimiz hiçbir şey kalmaz karşımızda. Ama bugün ne yazık ki çok ciddi bir meseledir bu ve gerçekten hepimizin böyle titreyerek bu meselenin muhasebesini yapmak durumundayız. İnanmış gibi yapıyoruz. İman varmış gibi yapıyoruz. Ahirete inanıyormuşuz gibi davranıyoruz. Mış gibi, muş gibi yaptığımız için de tam anlamıyla o iman dediğimiz mutluluk, saadet, hürriyet, özgürlük istenilen oranda bizde karşılık bulmuyor. Karşılık bulmadığı için o imanın lezzetine varamamış insanlar olarak başkalarına duyurma adına da gayret içerisinde olamıyoruz. Allah aşkına şöyle bir sahabeyi bu nazarla okuduğumuzda onlarda gördüğümüz o heyecanın kaynağının işte o hakiki iman olduğunu itiraf eder ve oradan da kendi dünyalarımıza bazı mesajlar taşımış oluruz. Bundan dolayı ben bütün kardeşlerimi imanın parolası, temel meselesi olan tevhidi ve o tevhidin en önemli izharı olan La ilahe illallah cümlesini sanki yeni bugün Müslüman olmuş gibi anlamaya davet ediyorum. Eğer La ilahe illallah kelime-i tayyibesini gerçek manada anlamış olsak, o La ilahe derken yıkmamız gereken neler varsa onları anlasak, İllallah dediğimiz zaman nasıl bir Allah inancını yüreklerimize, kalplerimize, zihinlerimize, akıllarımıza ve tabii ki hayatlarımıza hakim kılma noktasındaki gayrete meseleyi vardırsak o zaman imanın mutluluğunu tam olarak anlamış olacağız. Bu noktada gayretimiz iman öğrenme, iman talimi adına olsun. Unutmayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca kendi ilk muhataplarına da insanlığa da çok şey söyledi. O ahkama ait şeyler söyledi, ahlaka ait şeyler söyledi, ibadete ait şeyler söyledi, muamelata ait şeyler söyledi. Hayatın birçok alanına dokundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta dokunmadığı yer kalmadı. Ama 23 yıl boyunca değişmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan, asla gündemden düşmeyen bir mesele vardı. O da iman meselesiydi. Bugün aynı berraklıkla, aynı sadelikle imanı anlamanın gayret ve mücadelesini vermek zorundayız. Bu olmazsa eğer iman işin başıdır. Kök yoksa, temel yoksa başka meseleleri konuşmaya gerçekten gerek yok. Ama zeminde şu anda problem var. Kökte, temelde şu anda sıkıntılar var. Bunların giderilmesinin gayretini vermek durumundayız. Artık kendimizi bu noktada ciddi bir biçimde sorgulayarak iman hakikatlerini öğrenme noktasında bir güzelliğe vardırmak durumundayız. Rabbimden niyazım odur ki hepimizi gerçek manada iman edenlerden, hakiki imanı elde edenlerden, hakiki imanı elde edip kainata meydan okuyanlardan eylesin inşallah.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.
3: Şimdi reklamlar.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.

0: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sesli Makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli Makale.
1: Hasan Sabaz, Doğru Haber. Özgürlük mücadelesinin yakıtı, küresel somut filosuyla az da olsa yeniden dünyanın gündemine gelen Gazze'de aslında ablukada, soykırımda devam ediyor. İslam ülkelerinden de birçok lideri ya da yetkiliyi aynı masanın etrafına toplamıştı Trump ve Gazze'ye barış getirdiğini söylemişti. Bir ateşkes tiyatrosuydu ondan sonrası. Pedofili Epstein çetesinin lider tabakasından insanlığa bir hayır gelmeyeceğini herkes biliyordu aslında. Ama 2 yıllık yoğun bombardımanın biraz da olsa azalması, Gazze'nin mazlum halkının biraz da olsa nefes alma ihtimalinden dolayı birçok kimse olumlu bakmıştı ateşkes anlaşmasına. Oysa ortada tam bir sağırlar diyalogu söz konusuydu. Hamas, İsrail Gazze'den çekilsin, Filistinli esirler serbest bırakılsın, elindeki Siyonist esirleri bırakırım demişti. Herkes tamam demişti ve cesetler dahil olmak üzere Siyonistler teslim edilmişti. Ama Siyonist işgalci Gazze'den çekilmiyordu ve ateşkes tiyatrosunda Trump'ı alkışlayanlardan hiçbiri sesini çıkaramıyordu. Hamas, Gazze'de bir hükümet kurulsun, işgalci çekilsin, Filistin hükümetine silahlarımızı teslim ederiz demişti. Herkes tamam demişti ama Siyonist işgalcinin teknokrat hükümet üyelerinin Gazze'ye girişine izin vermemesine de ateşkes tiyatrosunun katılımcılarından hiçbiri sesini çıkaramıyordu. Sağırlar diyalogu dedik ya, onlar tamam dedikleri Siyonistlerin çekilmesi ve hükümetin kurulması şartlarını değil de sadece Hamas'ın açıklaması içerisinden silah bırakacağım kısmını duyuyorlar ve Hamas söz verdiği gibi silah bırakmalı diyorlar. Bu arada dünyanın vicdanlı insanları bir filo yola çıkardı. İnsanlık dışı ablukayı, soykırımcı şiddeti ve Siyonist'in iğrenç yüzünü dünyaya göstermek istediler. Uluslararası sularda korsanca bir saldırıya muhatap oldular. Ama hiçbir ülke korsanlık yapan teröristlere yönelik uluslararası hukuktan, yaptırımdan, diplomatik baskıdan söz etmedi. Küresel haydut, çelişkili açıklamalarla bir barıştan, bir savaştan söz ederek ekonomik manipülasyonlarla bir avuç yamyama para kazandırmaya devam ederken Gazze'de cinayetler devam etti, devam ediyor. Direniş liderlerinden Halil el-Hayye'nin bir evladı daha Gazze'de ateşkes sürecinde uğradığı saldırıda şehit oldu. Evet, Halil el-Hayye'nin 4. oğlu Azzam el-Hayye de şehit oldu. Hamas liderlerinden ve müzakere heyetinin sözcüsü olan Halil el-Hayye, oğlunun şehadet haberi üzerine "Şehitlerin kanı özgürlük mücadelesinin yakıtıdır. Pusulamız halkımızın yararına olanı ayarlıdır." açıklamasında bulundu. Halil el-Hayye için taziyeye geldiler. Ama o, sabreden ve direnen Gazze halkını selamladı. Direnen Gazze halkının bir ferdi olarak verdi mesajını. "Biz sizdeniz ve size aitiz. Sizin nabzınız bizim nabzımızdır. Yaralarınız bizi incitir. Acılarınız ve umutlarınız bizim yol göstericimizdir." Halil el-Hayye'nin oğulları da İsmail Heniye de, Yahya Sinmar da, Muhammed Deyf de, Ebu Ubeyde de nasıl bir mücadelenin içinde olduklarını biliyorlardı. Ümmetin ve insanlık değerlerini önemseyen herkesin onlar için harekete geçmesini umuyorlardı. Ama aslında sadece Allah'a dayandıklarının da farkındaydılar. Onlar Şeyh Ahmet Yasin'in talebeleriydiler. Şöyle demişti Şeyh Yasin: "Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarımızda şu yazılacak: bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek. Onları bu suspus ve bön ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Evet, şahitlik yapabilecek olan herkes ve her şey şahittir ki siz direndiniz, ileri atıldınız ve kaçmadınız. Pak kanlarınız da buna şahitlik edecektir. Şehadetiniz mübarek olsun."
2: Sadullah Aydın, Doğru Haber.
1: Müslümanlığımızın sağladığı artıları kaybettik. İdeallerimiz, inançlarımız, düşüncelerimizle yaşantımız arasındaki uçurum gün geçtikçe artıyor. İnandığımız, düşündüğümüz gibi yaşayamıyoruz. Müslümanlığımızın bize kazandırdığı güzellikleri, farklılıkları, artıları kaybediyoruz. Allah'la gönül bağımız zayıflıyor. Allah'ı ve ahireti daha az hissetmeye başladık. Namazımız rutin, donuk. Takvamızı artırmayan, ahlakımızı güzelleştirmeyen, içeriksiz bir amele dönüştü. Belki biraz abartı gibi gelebilir, haksızlık gibi algılanabilir ama öz olarak dindarlarımızla dindar olmayanlarımız arasındaki yaşantı farkı gittikçe azalıyor. Dindarlar otokontrol mekanizmasını yitiriyorlar. Halbuki mümin bir insan, kendini kontrol altına alan insandır. Kendini kontrol edebilen insandır. Dindar bir insan, nefsani arzularını, şehevi arzularını, dünyevi arzularını kontrol altına alamıyorsa, onların tutsağı olabiliyorsa, onu yöneten, yönlendiren bu tür arzularsa, bu arzular onun hayatı üzerinde büyük etkiye sahipse, o dindar insan Rabbi ile istediği bağ kuramaz. İdeallerini ve hedeflerini gerçekleştirecek bir iman ve motivasyona sahip olamaz. Bizim sanal hayatımızla gerçek hayatımız arasında dağlar kadar fark var. Hemen hemen hepimizin durumları, sosyal medya paylaşımları, vaazlardan, hutbelerden, dini mesajlardan geçilmiyor. Cihat meydanlarında savaşan mücahitlerden daha keskin, daha devrimci bir dile sahibiz. Durumlarımızda, sosyal medya hesaplarımızda esip gürlüyoruz. Ama ne yazık ki günlük hayatımız, dünya hayhuyları, dünyevi arzu ve emeller denizi içinde kaybolmuş durumda. Sıradan insanlardan pek bir farkımız yok. Çoğumuzun elinde bir kuru namaz kalmış. Toplumu değiştirmeye aday, büyük ideallere sahip erkeklerimizin çoğu daha rahat bir hayat, daha güzel bir araba, daha karlı bir ticaret ve iyi bir kazanç peşinde koşmaktan ne yazık ki iki yaprak Kur'an okumaya bile zaman ayıramayacak duruma düşmüş. Kadınlarımızın en büyük endişeleri ise daha iyi ve geniş bir ev, daha güzel eşyalar alamamak. Hayallerini hep bu tür şeyler süslüyor. Gittikçe diğerlerine benziyoruz. Kırmızı çizgilerimiz zayıflıyor, azalıyor. Bir zamanlar toplumların afyonu diye tepki gösterip kınadığımız futbol maçlarında, tribünlerde arz-ı endam etmek, bayrak sallamak, kutlama konvoylarına katılmak artık bizim cenahta da moda olmaya başladı. Toplumu ifsad ediyor diye tepki gösterdiğimiz diziler, evlerimizde ve iş yerlerimizde de artık kendine bol bol izleyici bulabiliyor. İslam dışı gördüğümüz birçok sembol, artık benimsediğimiz, saygı gösterdiğimiz birer değere dönüştü. Söylenecek o kadar çok şey var ki, mide ifsadı mı desen, şehvet bağımlılığı mı desen, en bereketli saatleri uykunun kollarında geçirme gafleti mi desen, mümin insanı diğerlerinden ayıran en büyük imtiyazı, en bereketli zamanı seher vakitleriydi. Seherlerde yüce yaratıcıya yükselen dua ve yakarışlardı. Zikir ehli olmaktı. Artık çoğumuz için o yok. Seherlerimiz tarihe karıştı. Gece yarılarına kadar izlediği dizilerden ve haber programlarından sonra girdiği yatağında sabah namazına zar zor kalkabilen, çoğu defa alelacele kılınan iki rekattan sonra tekrar uykulu bir şekilde yatağına girip kendini uykunun kollarına bırakan gafillere dönüştük çoğumuz. Bu sitemler çoğumuza ağır gelebilir ama çok tehlikeli bir uçurumun kenarında olduğumuzun ve Allah'la olan irtibatımızın gittikçe zayıfladığının farkına varmak zorundayız. Bu süreç dünyamızı da ahiretimizi de tehdit eden bir aşamaya gelmiş durumdadır. Allah'la güçlü bir bağ için, güçlü bir irtibat için Müslümanlığımızın sağladığı artıları tekrar kazanmak zorundayız.
0: Sesli makale. Sesli makale. Sesli makale. Doğru yerdesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538-580-0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu. Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an Vuslat FM frekansını dinliyorsunuz. 101.1

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 12 Mayıs. Günün ayeti. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Şüphesiz onlar bundan önce dünyada güzel davrananlardı. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Onu verirlerdi. Zariyat suresi 15'ten 19'a kadar olan ayetler. Günün hadisi. Ey insanlar! Birbirinize selam verin, yemek yedirin. Akrabanızla ilginizi ve onlara yardımınızı devam ettirin. İnsanlar uyurken geceleyin namaz kılın. Böyle yaparsanız selametle cennete girersiniz. Kaynak: Tirmizi İbn-i Mace. Günün sözü. Hasan-ı Basri Hazretlerine gece namazını kılanların yüzleri niçin güzel ve nurlu olur diye sordular. Şöyle buyurdu: Çünkü onlar Rahman ile baş başa kalmışlardır. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Allah ismi şerefiyle yapılan deyimler. Allah razı olsun. İyiliğini gördüğümüz Müslümanlara mutlaka bu ifade şekliyle mukabelede bulunmalıyız. Teşekkür veya sağ ol gibi ifadeler, soyut beşeri memnuniyeti ifade eden ve dini havası ve dua özelliği olmayan deyimlerdir. Rıza kelimesinin İslam'da o kadar derin ve büyük manası vardır ki, onun yerini tutabilecek ikinci bir kelime yoktur. Sahabelerin isimleri anıldığı zaman, Allah ondan razı olsun anlamında radiyallahu anh demek dini bir gelenek haline gelmiştir. Bunu ihmal etmemek gerekir. Ayetullah. Allah'ın ayeti, Allah'ın varlığına, birliğine ve yüceliğine delil olan şey anlamına gelir ayetullah. Ayet, iz, işaret, belirti, eser, nişan, alamet, mucize anlamlarına geliyor. Ayet, daha çok Kur'an cümlelerine denilir. Kur'an'da ise ayet, daha çok mucize ve işaret, alamet ve Allah'ın varlığına ve birliğine dalalet eden şey anlamında kullanılır. Aziz Allah. Ezan sesi ilk duyulunca söylenir. Aziz olan, kıymetli, şerefli, onurlu, saygı değer olan Allah'tır. Allah azizdir anlamlarına gelir. Sözün özü. İnsanlığın olmazsa olmaz şartlarından biri merhamet ve cömertliktir. İnsanlık şu görünen değersiz şekilden ibaret değildir. Sa'di Şirazi. Günün duası. Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM.

Koşun çocuklar koşun, bugün bayram diyorlar. Şenlikler daha çıkmış, orada bizim çocuklar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş Yapı.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Sağ ol Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Umut, bir Sağcı Tekstil markasıdır. Sağ Umut sunar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca Rehber TV ekranlarından iç ve dış gündeme dair önemli başlıkları, gün boyu yaşanmış gelişmeleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarımı arkadaşlarımdan ekranıma rica ediyorum. İran ile ateşkes müzakeresi, malumunuz ABD-İran müzakerelerinde İran'ın teklifine tepki veren ABD Başkanı Trump yine tehdit diline başvurdu. Ateşkesin zayıfladığını belirten Trump'a galibaf cevap verdi. Detayları birazdan aktaracağız kıymetli izleyenler. Bir diğer başlığımız emperyalistlerin malum Hürmüz düğümü dünya ülkelerinde de bir kıpırdamaya neden oldu. Fakat yanlış taraftan kıpırdama başladı. Dünya ticaretine açık olan Hürmüz'ün bugün kapalı olmasına sebep olan ABD'nin hakaret, aşağılama ve baskılarına boyun eğen ülkeler İngiltere ve Fransa öncülüğünde İran'ı ablukaya alma niyetine kıpırdadılar. Onlar Hürmüz İttifakı diyorlar. Fakat buna biz emperyalist ittifak diyebiliriz. O şekilde adlandırabiliriz. Diğer başlıklarımız Lübnan ve Gazze'den. Emperyalizm ve kapitalizm insani duyguları o kadar tahrip etmiş ki kıymetli izleyenler. Yıllardır süregelen ölümler Hürmüz kadar maalesef devletlerin gündemi olmadı. Her gün yaşanan katliam var hem Lübnan'da hem Gazze'de. Dünyada bir kanser hücresi gibi sürekli yayılan ve yayıldıkça katleden barbarlar sürüsü yine katliam yaptı. Eğer Gazze ve Lübnan için Hürmüz kadar kaygı güdülseydi belki ne Siyonist vahşete dair konuşacaktık ne de Siyonistlerin bu barbarlıklarını, vampirliklerini dünya ülkelerinin tehdit edecek bir boyuta gelebileceğini konuşacaktık. Dolayısıyla bugün Gazze ve Lübnan'a sessiz kalanlar, insanların ölümüne sessiz kalanlar ne yazık ki Hürmüz konusunda çok daha katı, çok daha ses çıkarabilen bir duruma gelmişler. Biz Gazze için de, Lübnan için de sessizi yükseltmeye devam edeceğiz. Biz sürekli Rehber TV ekranlarından Gazze'yi ve Lübnan'a ve diğer İslami coğrafyalara veya mazlum coğrafyalara yönelik yapılan zulümleri, katliamları aktarmaya devam edeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz, hatırlatacağız ve biz hatırlattıkça, biz bu katliamları, zulümleri hatırlattıkça kendi dünyamızda, kendi çocuklarımıza ve geleceklerimize, gelecek nesillerimize zalimlerin var olduğunu, zalimlere karşı mazlumların da, adil olanların da olması gerektiğini öğreteceğiz kıymetli izleyenler. Dediğimiz gibi yine Gazze ve Lübnan'da katliam vardı. Bunlarla ilgili de detayları bülten içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın teklifini değerlendirerek Tahran yönetimiyle ateşkesin son derece zayıf olduğunu açıkladı ve yine tehdit dili kullandı. Trump'ın tehditlerine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yanıt verdi. Galibaf, her seçeneğe hazırız. ABD'nin İran'ın haklarını kabul etmekten başka yolu yok dedi.
1: İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD'nin teslimiyetçi anlaşma teklifini reddetmesine ilişkin Amerikan Başkanı Donald Trump'ın değerlendirmeleri sürüyor. Amiyane bir üslup kullanmayı sürdüren Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer tozu vermek istediklerini ancak gerekli teknolojilerinin olmadığını, onu yeraltı tesisinin enkazından ancak kendilerinin ya da Çin'in çıkarabileceğini ileri sürdü. İran, ateşkesinin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirten Trump, İran başta uzun süre boyunca nükleer silah sahibi olmama garantisi verdikleri bir belge gönderdi. Sonra pozisyonunu değiştirdi iddiasında bulundu. Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyleyen Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun bir parçası olacak dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise ABD'nin tehditlerine res çekti. ABD ile müzakere sürecini değerlendiren Galibaf, her seçeneğe hazırız. ABD'nin İran'ın haklarını kabul etmekten başka yolu yok açıklaması yaptı. Galibaf, ne kadar gecikirlerse ABD'li vergi mükellefleri kendi ceplerinden o kadar fazla masraf yapacak yorumunu yaptı. İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklifi sundu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, dondurulmuş varlıkların iadesi ve petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi de dikkat çekiyor.
0: Tahran yönetimi, Washington yönetimini İran'a saldırmaması konusunda bir kez daha uyardı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin saldırıya uğraması durumunda uranyum zenginleştirmeyi en üst seviyeye çıkaracaklarını ifade etti.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasındaki müzakere girişimleri, Washington yönetiminin kabul edilemez ve tutarsız şartları nedeniyle büyük bir çıkmaza girmiş bulunuyor. ABD yönetimi ve Trump'ın yeniden İran'a yönelik savaş başlatacağına ilişkin tehdit ve açıklamalarına Tahran yönetiminden sert bir açıklama geldi. İran Meclisi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rızai, ülkesinin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu %90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğunu söyledi. Rızai, ayrıca bu konunun mecliste ele alınacağını da sözlerine ekledi. %90 saflıkta uranyum, nükleer silah yapımında kullanılan seviye olarak kabul ediliyor.
0: Pakistan, İran'ın Nurhan hava üssüne savaş uçakları sevk ettiği yönündeki ABD kaynaklı iddiaları sert ifadelerle yalanladı. Dışişleri Bakanlığı CBS News'te yer alan haberleri yanıltıcı ve sansasyonel olarak nitelendirdi. Ayrıca Pakistan'a iniş yapan İran ve ABD uçaklarının diplomatik görüşmeler kapsamında lojistik ve idari amaçlarla bulunduğunu belirtti.
1: İran, İslam Cumhuriyeti'ne boyun eğdiremeyen ABD, şeytani planlar peşinde. İran'la müzakerelere aracılık eden Pakistan'ın rolünden memnun olmayan ABD, CBS News kanalı üzerinden İslamabad hükümetini hedef aldı. ABD merkezli kanal, İran'ın Pakistan'daki Nurhan hava üssüne çok sayıda savaş uçağı sevk ettiğini iddia etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Tahran yönetiminin Nurhan hava üssüne çok sayıda uçak sevk ettiğine dair haberin yanıltıcı ve sansasyonel olduğu ve kesin bir dille reddetti. Yapılan açıklamada, bu tür spekülatif söylemler, bölgesel istikrar ve barışa yönelik devam eden çabaları baltalamayı amaçlıyor gibi görünüyor ifadesi kullanıldı. İslamabad yönetimi, ülkedeki İran uçağının herhangi bir askeri operasyon ya da acil durumla bağlantısının olmadığını vurguladı. Açıklamada, taraflar arasında İslamabad'da yapılan birinci tur müzakere sürecinde diplomatik ve idari personelle güvenlik ekiplerinin hareketini kolaylaştırmak amacıyla İran ve ABD'den bir dizi uçağın Pakistan'a iniş yaptığı belirtildi. Bazı uçaklarla destek personelinin bir sonraki müzakere turlarına hazırlık kapsamında geçici süreyle Pakistan'da kaldığı aktarıldı. Açıklamada, Pakistan'ın diyalog ve gerginliğin azaltılması çabaları kapsamında her zaman tarafsız, yapıcı ve sorumlu bir arabulucu olarak hareket ettiği vurgulandı.
0: Batılı ülkeler Hürmüz bahanesiyle İran'ı kuşatmayı hedefliyor. İngiltere ve Fransa öncülüğünde oluşturulmak istenen çok uluslu deniz ittifakı, Hürmüz Boğazı bahanesiyle İran üzerindeki baskıyı arttırma girişimi olarak değerlendiriliyor. Tahran ise Hürmüz Boğazı çevresindeki yabancı askeri varlığı açık bir provokasyon olarak değerlendiriyor.
1: Batılı ülkeler, deniz güvenliği bahanesiyle Hürmüz Boğazı çevresinde İran'ı hedef alan emperyalist bir kuşatma hattı oluşturmaya hedefliyor. İngiltere ve Fransa öncülüğünde oluşturulmak istenen çok uluslu deniz ittifakı, Hürmüz Boğazı bahanesiyle İran üzerindeki askeri ve siyasi baskıyı artırma girişimi olarak değerlendiriliyor. 40'tan fazla ülkenin katılımıyla şekillendirilen plan kapsamında savaş gemileri, mayın temizleme unsurları ve keşif sistemlerinin bölgeye konuşlandırılması hedefleniyor. Londra ve Paris yönetimleri girişimin savunma amaçlı olduğunu savunsa da İran, İslam Cumhuriyeti, yabancı askeri varlığın bölgede gerilimi daha da artıracağı görüşünde. Söz konusu girişim, ABD ile işgal rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırılarının ardından gündeme gelirken, Batılı ülkelerin deniz güvenliği söylemi altında Tahran'ı kuşatmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde şekillenen plan kapsamında Avrupa ülkeleri, Körfez ülkeleri ve bazı Asya devletlerinin de sürece dahil edildiği belirtiliyor. Batılı ülkeler İran İslam Cumhuriyeti'ni Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimden sorumlu tutarken Tahran yönetimi ise ABD'nin bölgedeki askeri yığınağını ve işgal rejimiyle yürütülen koordinasyonu asıl tehdit olarak görüyor. İran İslam Cumhuriyeti daha önce yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nın ülkenin ulusal güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulamış ve herhangi bir dış müdahaleye karşı sert karşılık verileceği mesajını vermişti. Öte yandan Fransa'nın nükleer uçak gemisi Charles de Gaulle'ü, İngiltere'nin ise HMS Dragon Destroyer'ini bölgeye göndermesi dikkat çekti. Bu adımların ticaret güvenliği adı altında yeni bir askeri baskı hattı oluşturduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise son açıklamalarında İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik askeri seçeneğin masada olduğunu yineledi.
0: Lübnan ve Filistin haberleriyle devam ediyor sayın seyirciler. Lübnan'da sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı ve savaş suçları sürüyor. İşgalcilerin Sur kentinde bir evi ve sağlık merkezini bombalaması sonucu 7 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı.
1: ABD ve bazı devletlerin desteğiyle Siyonist işgal rejimi Lübnan'da sivillere yönelik katliamlarını aralıksız sürdürüyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre işgal rejimine ait savaş uçakları Sur kentine bağlı Kefer Dunin beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İşgal rejimi uçakları Sur kentine bağlı Sarife beldesindeki bir sağlık merkezini de bombaladı. Saldırı sonucu bir Lübnanlı sivil şehit oldu. 4 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgal rejiminin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre işgalcilerin saldırılarında şehit sayısı 2869'a, yaralı sayısı ise 8730'a yükseldi.
0: Gazze'ye yönelik saldırılar da devam ediyor sayın seyirciler. Soykırımcı Siyonistler hava saldırısında 2 Filistinliyi katletti. Bu saldırıda 10 kişi de yaralandı. Böylelikle Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısı 72.642'ye yükseldi.
1: Abluk altındaki Gazze şeridinde insanlık utancı sürüyor. Her gün masum siviller dünyanın gözleri önünde katledilirken uluslararası kurumlar soykırıma sessiz kalıyor. Soykırım saldırılarını sürdüren Siyonist işgal rejimi Gazze'nin Selahaddin Caddesi, Han Yunus ve Beyt Lahia'ya hava saldırıları düzenleyerek Filistinli sivilleri hedef aldı. Saldırılar sonucu 2 Filistinli sivil şehit oldu, 8 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise Siyonist işgalcilerin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada son saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Ekim 2023'ten bu yana ise Siyonist saldırılarda şehit olan Filistinli sayısının 72.742'ye, yaralı sayısının 172.565'e yükseldiği ifade edildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce şehit cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
0: İşgal rejimi Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttırmayı planlıyor. İşgal rejiminin sözde Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria için Netanyahu'ya yeni planlar sunduğunu açıkladı. Siyonist Smotrich, Batı Şeria'nın işgal rejimi için güvenlik kuşağı olduğunu söyledi.
1: İşgal rejimi Batı Şeria'ya yönelik yeni planlar yapıyor. Siyonist sözde bakan Bezalel Smotrich, Netanyahu'ya Batı Şeria'daki stratejik toprakların işgal edilmesine yönelik bir plan sunduğunu söyledi. Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin statüsünün değiştirilmesini teklif ettiğini belirten Siyonist Smotrich, Başbakan'a Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin A ve B bölgelerinden C bölgesine nakledilmesini öngören bir plan sundum açıklamasını yaptı. İşgal altındaki topraklar üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulunan Siyonist Smotrich, Batı Şeria İsrail'in güvenlik kuşağıdır. Dünyaya oradaki kontrolümüzü zayıflatmaya çalışan herkesin ağır sonuçlarla karşılaşacağını açıklamanın zamanı gelmiştir iddiasında bulundu. Smotrich ayrıca Yahudi yerleşim birimlerinin güçlendirilmesi ve işgal edilmiş topraklarda kontrolün daha da derinleştirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Netanyahu'nun koalisyon ortağı, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nden sözde milletvekili Limor Son Har Melech tarafından Oslo Anlaşması'nın iptali kanun teklifi sunulmuş, ancak Netanyahu'nun talebiyle kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmişti.
0: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Siyonist çeteleri yönelik yaptırım kararı aldı. Kararın ardından işgal rejimi sözde Başbakanı katil Netanyahu, Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi.
1: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Siyonist çetelere yönelik yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bakanların yaptırım konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Kallas, aşırıcılık ve şiddetin sonuçları olduğunu belirterek, tıkanıklık döneminden somut adım dönemine geçmenin zamanı geldi ifadesini kullandı. Avrupa Birliği'nin kararı sonrası Siyonist işgal rejiminden karara tepki geldi. İşgal rejimi sözde Başbakanı Benjamin Netanyahu, yaptırımların kabul edilemez olduğunu savundu. Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Yahudilere ait olduğunu iddia etti. Netanyahu ayrıca Siyonist rejimin ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla Avrupa'nın pis işlerini yaptığını öne sürdü. Soykırımcı Siyonistlerin sözde Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Avrupa Birliği'nin kararına tepki göstererek Batı Şeria'nın Yahudi vatanı olduğunu savundu. Filistin resmi makamlarına göre Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da işgal rejimi askerleri ve çetelerin saldırılarında 1150'den fazla Filistinli şehit edildi. Yaklaşık 12 bin kişi yaralanırken 22 bine yakın Filistinli alıkonuldu.
0: Siyonist işgal rejimi, Filistinlilere hedef alan skandal idam yasasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. İşgal meclisinde kabul edilen düzenleme, yüzlerce Filistinli esirin hayatını tehdit ediyor. Hamas ise yasayı ırkçı ve faşist olarak nitelendirerek uluslararası topluma bir kez

0: edilmesinin önü açıldı. Yasaya göre İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli'yi ya da ülkede yaşayan birini öldürmek iddiasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Hamas, Filistinli esirlere idam cezası uygulanmasını öngören düzenlemeye sert tepki gösterdi. Hareket tarafından yapılan açıklamada, özellikle Aksa Tufanı operasyonuna katılmakla suçlanan Filistinli esirleri hedef alan düzenlemenin, işgalcilerin savaş suçları siciline eklenen yeni bir adım olduğu belirtildi. Hamas açıklamasında söz konusu yasanın geçersiz ve gayrimeşru olduğu ifade edilerek, bunun Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarının açık ihlali anlamına geldiği kaydedildi. Açıklamada idam cezalarının uygulanmasına yönelik özel düzenlemeler yapılmasının Siyonist rejimin intikamcı ve ırkçı karakterini ortaya koyduğu vurgulandı. Hamas, bu düzenlemenin yalnızca cezalandırma amacı taşımadığını, aynı zamanda Filistinli esirlerin gelecekte olası esir takası anlaşmalarından dışlanmasını hedeflediğini belirtti. Açıklamada, Aksa Tufanı esirlerinin özellikle anlaşma kapsamı dışında bırakılmasının uluslararası hukuka ve insani normlara aykırı olduğu ifade edildi. Hareket, Siyonist rejimin baskı, infaz ve yıldırma politikalarının Filistin halkının direniş iradesini kıramayacağını vurgulayarak, faşist yasalar ve terör politikaları halkımızı haklı mücadelesinden vazgeçiremeyecektir ifadelerini kullandı. Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin Siyonist rejimi daha fazla suç işlemeye teşvik ettiği vurgulandı.
1: Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyeleri ya Aksa Tufanı Savaşı sırasında şehit olan çok sayıda saha komutanı ve askeri uzmanın kimliklerini açıkladı. Yapılan açıklamada direniş komutanlarının Gazze'nin farklı cephelerinde yürüttükleri mücadele ve fedakarlıkları öne çıkarıldı.
0: Kudüs Seriyeleri Aksa Tufanı Savaşı sırasında şehit olan askeri kadrolarını duyurdu. Açıklamada, roket biriminden deniz kuvvetlerine, askeri üretimden saha operasyonlarına kadar farklı alanlarda görev yapan komutanların Gazze direnişinin savunma hattında önemli roller üstlendiği belirtildi. Şehit edilen isimler arasında Refah Tugayı roket birimi komutanlarından Kerem Cabir Hammat, Kuzey bölgesindeki Merkezi Güvenlik Birimi komutanlarından Sair Avadullah El Avadiye ve Deniz Birimi komutanlarından Cabir Semih Rüveyşid'in de bulunduğu ifade edildi. Kudüs Seriyeleri ayrıca Kuzey, Orta Bölge, Han Yunus, Gazze ve Refah Tugaylarında görev yapan çok sayıda saha komutanının da şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, askeri üretim, iletişim, savaş medyası, operasyon, silahlandırma ve lojistik destek alanlarında görev yapan direniş mensuplarının Filistin davası uğruna yürütülen onurlu mücadelede hayatlarını feda ettiği vurgulandı. Direniş hareketi, şehit komutanların işgalcilere karşı verilen mücadelede önemli görevler üstlendiğini belirterek, Aksa Tufanı yolunun devam edeceğini ifade etti. Kudüs Seriyeleri tarafından duyurulan şehit komutanlar arasında Muhammed Selman Elbaç, Ali Muhammed Elbaç, Yahya Hamdan Şerap, Yahya İmat El Aciz ve Ferhan Mesut Duhayr gibi isimler de yer aldı.

0: İç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. Öte yandan Bolu Belediyesi'ne yönelik de 5. dalga operasyon yapıldı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. 12'si hakkında ise adli kontrol şartı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 8 Mayıs Cuma günü operasyon düzenlenmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun ele

0: başılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtilmişti. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı ifade edilmişti. Öte yandan Bolu Belediyesi'ne yönelik de sabah saatlerinde 5. dalga operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyeye bağlı bazı birimler ve Boltur AŞ'deki evraklar inceleme altına alındı. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak jandarma tarafından mercek altına alındı.
1: TRT 1 ana haber spikerinin Anneler Günü dolayısıyla yayında kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Milli Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül söz konusu söylemlerin annelik makamını sıradanlaştırdığını belirterek TRT yönetimine tepki gösterdi.
2: Katil annesiyim ve ben canım anneciğimi de bundan...
0: TRT'nin ana haber spikerinin Anneler Günü vesilesiyle yaptığı yayında kullandığı "Allah beni patili annesi olmakla şereflendirdi" ifadesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Milli Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gül, söz konusu ifadelerin annelik makamını sıradanlaştırdığını ve toplumun değerlerini aşındırdığını belirterek TRT yönetimini sert bir dille eleştirdi. Gül, köpek annesi ya da patili annesi gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu, bunun yalnızca hayvan sahipliği veya bakıcılığı olarak tanımlanabileceğini vurguladı. Açıklamada, TRT'nin bu tür söylemlere yer vermesinin, köpek ve mama lobisinin devlet kurumlarına sızması olarak nitelendirildi. TRT'nin halktan ve tüm annelerden özür dilemesi ve sözde hayvansever derneklerin inceleme altına alınması talep edildi. Gül, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın ilan ettiği aile yılı vizyonuna atıfta bulunarak, bu tür söylemler devam ederse aile kurumunu koruma çabalarının anlamsız kalacağını ifade etti. Ayrıca daha önce kamuoyu baskısıyla kaldırılan boş reklamındaki ifadeler ve köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hamza olayının yayından kaldırılması hatırlatılarak, TRT'nin yayın politikası eleştirildi.
2: Ben dedim patili annesi.
1: Ankara'da iki çocuğun pitbull saldırısına uğramasına ilişkin görülen davada sanık Tukçe E serbest bırakıldı. Sanığın tutuksuz yargılanacak olmasına tepki gösteren baba Adem Öztürk, çocuğunun yüzündeki yaranın hala iyileşmediğini belirterek yaşadıklarını anlattı.
0: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 ay önce pazar alışverişi sonrası apartmana giren Belkıs Öztürk ve çocuklarına komşusu Tuğçe E'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Köpek önce Doğa'yı, ardından 1,5 yaşındaki Efe'yi ısırmıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan ve yüzünde derin ısırıklar oluşan Efe ile ablası Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edilmişti. Olayın ardından hayvanın sahibi Tuğçe E gözaltına alınıp tutuklanırken köpek belediye ekiplerince barınağa götürülmüştü. Olaya ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi. Tuğçe adlı kadının adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Öztürk ailesi tepki gösterdi.
3: Kasım ayında iki çocuğuma pitbull saldırısı olmuştu. Efe yüzünden yaralanmıştı. Yüzü komple parçalanmıştı tabii. Doğan'ın da göğsünde dişlemeye çalışmıştı. Eşim ve çocukların bu olayın psikolojik nedenlerinden dolayı şehir dışındaydılar uzun zamandır. Bunu atlatması, buradan uzaklaşmalarını istemiştim. Şimdi yeni geldiler işte. Onlar da mahkemede hakim dinlemek istedi, hakim hanım. En sonunda da tabii hakim de tutukluluğun devam etmesine karar vermedi. Yani tutuksuz yargılanmasına karar verdi maalesef. Yani nasıl diyeyim, benim çocuğun yüzündeki yara daha iyileşmedi. Bir sene bile olmadan tutuksuz yargılanıp dışarı çıktı. Yani umut ediyoruz ki bundan sonra bu yaşadıkları, içeride kaldıkları buna ders olmuştur.
0: Baba Adem Öztürk, başka çocukların zarar görmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.
3: Efe'nin suratına her baktığımızda bu olayı her gün yaşıyoruz biz. Tek temennimiz hak ettiği cezaların almalarını istiyoruz. Başka bir insanların, başkalarının çocuklarına zarar vermesinler ki biz o zaman rahat olacağız. Yani bu insanlar artık başka birinin çocuğu, biz gördükçe artık her bir haber gördükçe köpekle ilgili gerçekten bu olayı hatırlıyoruz. Tekrardan bu olayı yaşıyoruz. Bunu istemiyoruz. Yani artık bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesin istiyoruz. Başka bir niyetimiz, başka bir dileğimiz yok zaten. Adaletten beklentimiz bu.
1: Başıboş köpeklerin sokaklardan temizlenmesine yönelik çalışmalar sürerken içseverlerden Kütahya'da pes dedirten bir cambaza bak oyunu ortaya çıkarıldı. Önce başıboş köpekleri sahipleniyorlar, daha sonra sokaklara salıyorlar. Tespit edilen bu kurnazlığı yapanlara 86 bin lira para cezası uygulandı.
0: Türkiye'de ciddi bir başıboş köpeği sorunu var. Son yıllarda onlarca kişi başıboş köpek saldırılarında hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı. Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok. Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz sene 17 maddelik hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi mecliste kabul edildi. Kanuna göre başıboş hayvanlar belediyelerce hayvan bakım evine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var. Bu işten menfaat sağlayan ve lobi girişimleriyle ciddi kazanç sağlayan istismarcıların taktikleri bir bir deşifre oluyor. Bunun son örneği Kütahya'da kayıtlara geçti. Sözde hayvanseverler, ekiplerinin sokakta dolaşan başıboş köpeklerin toplanmasını engellemek için yeni bir taktiği hayata geçirdi. Sokaktaki başıboş köpekleri sahiplenmiş gibi gösteren hayvanperestler, daha sonra bu hayvanları yeniden sokağa salması büyük tepki çekti. Bu sahiplenme taktiği ise barınakta açığa çıktı. Barınağa gelen hayvanların kimliklendirme esnasında bazı köpeklerin sahipli olduğu ortaya çıktı. Görevliler bu şekilde sahte sahiplenme ile ilgili gerekli işlemler uygulanırken şu ana kadar yaklaşık 50 kişi tespit edildi. Bu kişilere hayvanları koruma kanununa göre hayvan başına 86.358 lira idari para cezası uygulandı.
1: İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında 5.151 internet adresine erişim engeli getirildi.
0: Türkiye genelinde bahis ve kumar operasyonları devam ediyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet edenlere yönelik çalışma yaptı. Yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5000, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplamda 5000 internet sitesine erişim engeli getirildi. Operasyonda yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi kullanıldı. Bu sayede şüphelilerin profilleri, adresleriyle yaptıkları faaliyetler ortaya çıkarıldı.
1: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, mecliste düzenlediği basın toplantısında 6.284 sayılı kanun, gençliği tehdit eden dijital bağımlılık, sanal kumar ve ahlaki yozlaşma konularına dikkat çekti. Demir, aile kurumunun korunması için kapsamlı sosyal ağ politikaları oluşturması çağrısında bulundu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensubu arkadaşlar.
0: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Şanlıurfa'dan gelen aşiret temsilcileri ve kanaat önderleriyle birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. 6.284 sayılı kanunun uygulamada sorunları çözmek yerine derinleştirdiğini savunan Demir, ailelerin dağılmasına yol açan uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
4: 6.284 sayılı kanun ne yazık ki uygulamada çözüm üretmek yerine sorunları derinleştirmiştir. Kesin delillere dayanmadan yalnızca mağdur beyanı üzerine alınan tedbir kararları eşler arasında daha büyük sorunlar, daha büyük uçurumlar doğurmuştur. Birçok aile sorunları çözmek imkanı bulamadan dağılmış, aile bütünlüğü bozulmuştur.
0: Gençleri hedef alan ahlaki yozlaşma, uyuşturucu ve sanal kumar tehlikesine de dikkat çeken Demir, denetimsiz internet kullanımı ve dijital bağımlılığın gençleri manevi ve ahlaki açıdan çıkmaza sürüklediğini söyledi.
4: Televizyon dizileri, dijital yayın platformları ve sosyal medya mecraları üzerinden yapılan ahlaki değerlerden uzak yayınlar ve yorumlar bu süreci daha da derinleştirmekte, sorunları tetikleyerek daha ciddi sorunların çıkmasına neden olmaktadır. Şiddeti, yozlaşmayı ve sorumsuz hayat tarzlarını özendiren içerikler çocuklarımızın ve gençlerimizin kişilik gelişimini olumsuz etkilemekte, toplumsal değerlerin aşılmasına neden olmaktadır.
0: Açıklamasında GAP projesine de değinen Demir, bölge halkının taleplerinin yeterince dikkate alınmadığını ve kalkınma projelerinde insanın merkeze alınması gerektiğini ifade etti.
4: Toprak kayıpları, zorunlu göç geçim kaynaklarının yok olması ve sosyal uyum sorunları yeterince giderilememiş, bölge halkının talepleri ve hayat gerçekleri çoğu zaman dikkate alınmamıştır. Kalkınma projelerinin insanı merkeze almayan bir anlayışla yürütülmesi doğru bir yaklaşım değildir.
0: Açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunan Demir, aile kurumunun korunması, gençliğin bağımlılıklardan uzak tutulması ve toplumsal değerlerin güçlendirilmesi için kararlı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Demir ayrıca 10 ile 16 Mayıs Engelliler Haftası'nı hatırlatarak özel gereksinimli vatandaşlara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti.
1: Afganistan İslam Emirliği devlet kurumlarında kullanılan kavramları İslami ve Afgan kimliğiyle uyumlu hale getirmek için kapsamlı bir dil dönüşümü başlattı. Ulusal ifadesinin yerine genel, kamusal ve emirlik kavramlarının kullanılmaya başlanması ülkede yeni dönemin siyasi ve kültürel yönelimini de yansıtıyor.
0: Afganistan İslam Emirliği, Batı dayatması kavramları tasfiye ederek devlet kimliğini asli İslami kökleriyle yeniden inşa ediyor. Ülkede son haftalarda devlet kurumlarının isimlerinde ve resmi yazışmalarda dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Birçok resmi kurumda uzun yıllardır kullanılan ulusal ifadesi aşamalı olarak kaldırılırken, bunun yerine genel, kamusal ve emirlik gibi kavramların tercih edilmeye başlandığı görülüyor. Söz konusu değişiklikler resmi internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, kurumsal logolarda ve resmi belgelerde kendini göstermeye başladı. Sürecin yalnızca teknik bir düzenleme olmadığı, Afganistan İslam Emirliği'nin devlet kimliğini İslami esaslar doğrultusunda yeniden inşa etme hedefinin parçası olduğu değerlendiriliyor. Ülkede üniversite giriş sınavlarını organize eden kurumlardan, çevre yönetimi ve istatistik kurumlarına kadar birçok yapıda isim değişiklikleri dikkat çekiyor. Bazı kurumlarda eski isimler hala kullanılmaya devam ederken, bazı platformlardaysa yeni terminoloji tamamen yürürlüğe girmiş durumda. Afganistan İslam Emirliği yönetimi, bu değişikliklerin temel amacının devlet kurumlarını Afgan ve İslami kimlikle daha uyumlu hale getirmek olduğunu belirtiyor. Yönetim, geçmiş dönemde kullanılan bazı kavramların cumhuriyet sistemiyle ve Batı merkezli siyasi anlayışlarla bağlantılı görüldüğünü ifade ediyor. Afganistan İslam Emirliği lideri Mevlevi Hibetullah Ahundzade tarafından yayımlanan talimatta, devlet kurumlarında kullanılan yabancı kavramların gözden geçirilmesi ve bunların yerine İslami ve Afgan kavramların yerleştirilmesi istendi. Talimat kapsamında bakanlıklardan ve devlet kurumlarından resmi yazışmalarda kullanılan terimleri incelemeleri ve alternatif kavram önerileri hazırlamaları talep edildi. Emirlik yönetimi bunun devlet dilinin arılaştırılması ve ülkenin kültürel siyasi kimliğiyle uyumlu hale getirilmesi açısından önemli olduğunu vurguluyor.
1: Son günlerde sosyal medyada çokça konuşulan bir konu var. O konu Rehber TV prodüksiyon ekibinin hazırlamış olduğu Afganistan belgeseli. Sosyal medya platformlarında on binlerce kez tıklanan belgesel izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

0: ABD'nin 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgali bölgede büyük acılara neden oldu. Afgan mücahitlerin direnişi sonrası koca 20 yılın ardından işgal bitti. Tarihler 31 Ağustos 2021'i gösterdiğinde Amerikan emperyalizmi Afganistan'da kaybetmişti ve artık Afgan halkı için yeni bir dönem başlamıştı. Rehber TV prodüksiyon ekibi de bu yeni döneme girilmesi sonrası dünden bugüne Afganistan'ı konu alan bir projeye imza attı.
1: Rehber TV prodüksiyon ekibi olarak Afganistan belgeseli çekmek amacıyla Afganistan'a 24 günlük bir seyahat gerçekleştirdik. Afganistan halkımıza doğru dürüst tanıtılmadığını, gerçeklerle, doğrularla tanıtılmadığını düşündüğümüz için kendi gözümüzden bizzat oraya gidip o toprakları gezip o topraklardan insanlarla konuşup halkımıza gerçekleri yansıtmak amacıyla aslında böyle bir projeyi başlattık.
0: Afganistan Destanı isimli proje için Kabil'e giden Rehber TV ekibi 24 gün boyunca farklı bölgelerde temaslarda bulundu, çekimler yaptı, röportajlar aldı. Uzun soluklu bu çalışmanın prodüksiyon ayağı çok ciddi ve yoğun bir çalışmayla nihayete ulaştı.
1: Asırlar öncesindeki tarihinden başlayıp günümüze kadar işliyoruz Afganistan'ı. Belgeselde verdiğimiz birçok bilgi aslında tarihi kaynaklarda var olan mevcut bilgiler. Çağımızda okuma alışkanlığının azalmasından kaynaklı olarak bu bilgiler gizli ulaşılmaz hale gelmiş durumda. Biz ise bu bilgileri çağımızın teknolojisiyle seyircimizle buluşturduğumuz için ve seyirci de bu bilgilerle ilk defa karşılaştığı için olsa gerek bu kadar beğenildiğini tahmin ediyorum.
0: 5 bölümden oluşacak Afganistan Destanı isimli belgeselin 3 bölümü yayınlandı. YouTube platformundan da yayınlanan belgesel izleyicinin büyük beğenisini topladı. Bu büyük proje Afganistan'ın sadece bugününü değil, asırlar öncesine uzanan hikayesini anlatıyor.

0: Dış gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Sudan ile Etiyopya arasında hava saldırıları ve karşılıklı suçlamalarla tırmanan kriz iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Hartum yönetimi Etiyopya'yı askeri saldırı ve iç çatışmalara destek olmakla suçlarken Addis Ababa ise tüm suçlamaları reddediyor.
1: Sudan'la Etiyopya arasındaki gerilim, son dönemde yaşanan insansız hava aracı saldırıları ve karşılıklı suçlamalarla kritik bir aşamaya ulaştı. Sudan yönetimi, başkent Hartum'daki uluslararası havalimanına yönelik saldırıların Etiyopya topraklarından gerçekleştirildiğini belirterek Addis Ababa'yı düşmanca davranışla suçladı. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, Etiyopya'nın Hartum Havalimanı'na hedef alan saldırıda rolü olduğuna dair ellerinde kesin deliller bulunduğunu açıkladı. Sudan ordusu da saldırıların Etiyopya'nın Bahir Dar bölgesindeki bir hava üssünden kalkan insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini iddia etti. Abiy Ahmet liderliğindeki Etiyopya hükümeti ise suçlamaları kesin bir dille reddederek iddiaların asılsız olduğunu savundu. Addis Ababa, Sudan'ı iç çatışmalara müdahale etmek ve Etiyopya karşıtı grupları desteklemekle suçladı. Gerilim, Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmaların sürdüğü bir dönemde tırmanırken, Hartum yönetimi Etiyopya'yı bu çatışmalarda dolaylı taraf olmakla da suçluyor. Sudan'la Etiyopya arasında uzun süredir devam eden El Faşka sınır bölgesi anlaşmazlığıyla Hedasi barajı krizi, iki ülke arasındaki gerilimi besleyen temel başlıklar arasında yer alıyor. Sudan tarafı saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıklarken, Etiyopya ise gerilimi düşürme çağrısı yapıyor. Buna rağmen iki ülke arasındaki güven bunalımı giderek derinleşiyor ve kriz Afrika boynuzunda daha geniş çaplı bir istikrarsızlık riskini beraberinde getiriyor.
0: Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tıp alanında görüntüleme için kullanılan ultrason dalgalarının virüsleri etkisiz hale getirebildiğini laboratuvar ortamında kanıtladı. Yapılan deneylerde yüksek frekanslı ses dalgalarının bazı bilinen virüsleri fiziksel olarak parçaladığı gözlemlendi.
1: Bilim insanları koronavirüs ve grip gibi virüsleri ses dalgalarıyla yok etti. Araştırmacılar hastanelerde hali hazırda kullanılan cihazlarla 3 ila 20 MHz aralığındaki ultrason frekanslarını virüsler üzerinde test etti. Elde edilen sonuçlar, ses dalgalarının oluşturduğu mikroskobik titreşimlerin virüsün dış zarını patlatmaya yettiğini gösterdi. Bilim insanları bu durumu mısır patlaması fenomenine benzeterek virüsle bağırarak savaşmak olarak nitelendiriyor. Yöntemin temelinde akustik rezonans prensibi yatıyor. Ses dalgasının frekansı, virüs zarının doğal titreşim frekansı ile eşleştiğinde oluşan enerji birikimi sadece virüsün yapısını hedef alıyor. Deneylerde çevre hücrelerin sıcaklık ve pH değerlerinin sabit kaldığı, bu sayede sağlıklı hücrelere zarar vermeden sadece virüslerin yok edilebildiği tespit edildi. Araştırmacılardan Odemir Martinez Bruno, bu fiziksel yaklaşım sayesinde virüslerin mutasyona uğrasalar bile şekilleri değişmediği sürece bu yöntemden kaçamayacaklarını söyledi. Geleneksel antiviral ilaçların geliştirilmesinin karmaşık süreçler gerektirdiğini belirten uzmanlar, ultrason yönteminin herhangi bir atık oluşturmaması ve virüs direnci oluşturmaması nedeniyle yeşil bir çözüm sunduğuna dikkat çekiyor. Yöntemin henüz klinik kullanım aşamasından uzak olduğu ve hayvanlar üzerinde test edilmediği vurgulansa da, ekip şimdiden Zika, dankunması ve chikungunya gibi diğer virüsler üzerindeki çalışmalarına başladı. Çalışmanın sonuçları Scientific Reports dergisinde yayımlandı.
0: Netflix'te skandal bir gizlilik ihlali tespit edildi. Texas Başsavcısı Ken Paxton, dijital yayın devi Netflix hakkında çocukların verilerini izinsiz topladığı ve bu verileri ticari kazanç amacıyla kullandığı iddiasıyla dava açtı.
1: ABD'nin Texas eyaletinde Netflix'e dava açıldı. Texas Başsavcısı Ken Paxton, Netflix'in yıllardır tüketicilere veri toplamadığı veya paylaşmadığı yönünde yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu, ancak gerçekte devasa boyutlarda bir davranışsal gözetim programı yürüttüğünü iddia etti. İddiaya göre platform, çocuk profilleri de dahil olmak üzere izleme alışkanlıklarını, cihaz bilgilerini ve diğer hassas verileri kaydederek bu bilgileri veri simsarlarına ve reklam teknolojisi şirketlerine satıyor. Dava metninde Netflix'in özellikle çocuklar için platformu vazgeçilmez kılmak adına çeşitli yöntemler kullandığı belirtiliyor. Başsavcılık, bir bölüm bittiğinde diğerini otomatik olarak başlatan otomatik oynatma gibi özelliklerin çocukları ekran başında daha uzun süre tutmak ve daha fazla veri toplamak amacıyla kasten tasarlandığını savunuyor. Başsavcı Paxton yaptığı açıklamada, Netflix iddia ettiği gibi reklamsız ve çocuk dostu bir platform değil. Aksine, Teksaslı aileleri kandırarak gizli verileri üzerinden milyarlarca dolar kazanan bir yapı haline geldi, ifadelerini kullandı. Netflix'e söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Netflix sözcüsü, üyelerinin gizliliğine önem verdiklerini ve faaliyet gösterdikleri her bölgedeki veri koruma yasalarına uyduklarını iddia etti. Teksas eyaleti davanın sonucunda Netflix'in yasa dışı topladığı verileri imha etmesini, çocuk profillerinde otomatik oynatma özelliğinin varsayılan olarak kapatılmasını ve ihlal başına 10 bin dolara kadar tazminat ödemesini talep ediyor.
0: Kıymetli izleyenler, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gün çizgisiyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.
2: Sağ Mod. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Mod, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ Mod sundu.
3: Güzel şehrin farklı radyosu. Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Sistemli. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdava çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
3: Reklamları dinlediniz.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendim.

koşina insandan pırdama azat kirin. Hemandın ujera bu ne bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun, ji qevmu aşirare, bes Muhammed bu tamamı gelli cihane.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakınyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız...

0: Tavuğumuz, kol böreği ve tereyağlı su böreğimiz de sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayatınızdaki tüm boşlukları Hak Seda'yla doldurmaya geliyoruz. Vuslat FM.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 8. Bölüm.
2: Halime Ana tatlı bir hazırlığa girişmişti. Bu hafta sonu İbrahim Hoca'nın düğünüydü ve onun da İbrahim Hoca'ya sürprizleri vardı. Fatma da bu köye gelecekti ya, bu şimdiden Halime Ana'yı heyecanlandırıyordu. Onu bir kızı gibi görüp bağrına basacaktı. ''Oğlum, İbrahim Hoca gelmedi mi?'' Halime Ana, tarladan yorgun argın eve gelen Muhammed'e soruyordu. ''Henüz erken ana, herhalde çok heyecanlısın. O sebeple zamanın çabuk geçmesini istiyorsun. Ne yapıyorsun ana? Bütün evi toplamışsın, bir yere mi taşınıyoruz?'' ''Düğün hazırlığı oğlum. Evde fazla ne varsa ayırdım. İbrahim Hoca'nın evine eşya lazım. Fatma da gelecek.'' Muhammed göz kapaklarını kaldırdı, başını yana eğdi, annesinin heyecanına gülümseyip odasına geçti. Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bir saat geçmeden köye toz içinde bir kamyonet geldi. İbrahim Hoca'ydı ve yanında yabancı biri de vardı. Kamyonet önce okulun yanında durdu. Çocuklar heyecanla o tarafa koşuyordu. Muhammed de yorgunluğunu unutup okula yöneldi. O da merak ediyordu. İbrahim Hoca eşya mı getirmişti? Yanındaki kişi kimdi? Ebu Zer Hoca'nın derslerinde gördüğü biri olabilir miydi? Yanlarına vardıklarında siması o kadar temiz ve bir o kadar da hüzünlü genç adama baktı. Onu ilk defa görüyordu. İbrahim Hoca'nın akrabası mıydı? Selamlaşmadan İbrahim Hoca söze girdi. Muhammedciğim, seni Orhan Hoca ile tanıştırayım. Benim öğretmen arkadaşım. Hem de köyümüzün yeni öğretmeni. Biliyorsun, öğrenci sayısı fazla. Gerekli yerlere başvurdum, öğretmen ihtiyacı olduğunu belirttim. Onlar bu terör şartlarında kimseyi köye gitmeye ikna edemeyeceklerini söylediler. Ben birisini ikna ederim dedim, inanmadılar. Sağ olsun Orhan Hoca'ya bunu önerdim, o da tereddütsüz kabul etti. Geçen sene ilçede öğretmenliğe başlamıştı, bizim için orayı bırakıp geldi. Bu sene burada onunla beraber güzel şeyler yapacağız inşallah. Hoş geldiniz hocam dedi Muhammed. Orhan hocam, sana bahsettiğim bizim Muhammed diye girdi araya İbrahim Hoca. Seninle güzel anılarımız olacak Muhammed kardeşim. Yolda bile İbrahim Hoca seni anlatıp durdu. Senin şecerini bile anlattı dedi Orhan Hoca. Herkesin yüzüne bir gülümseme yayıldı. Arkadaşlar dedi İbrahim Hoca, tanışma faslınızı sonra erteleyelim. Akşam olmadan elimizdeki işi bitirmeliyiz. Bence hemen başlamalıyız. Önce Orhan Hoca'nın eşyalarını indirelim. Bu lojmanın boyaya ihtiyacı var. Onu da yarın boyarız. İşe koyuldular. Okulun sadece bir lojmanı vardı. İbrahim Hoca orada kalıyordu. Bundan böyle orası Orhan Hoca'nın yeri olacaktı. İbrahim Hoca'nın evlenip köye geleceğini duyan köylüler ona hemen camiyi bitişik olan imam evini tahsis ettiler. Ne de olsa yıllardır köye gelen imam olmamıştı. Çoğu zaman da cami kapalıydı. Resmi olmasa da İbrahim Hoca cami imamı da sayılıyordu. Onun gelişiyle cami şenlenmişti. Köyün büyükleri yeniden cemaat olmayı onunla öğrenmişlerdi. Hele çocuklara Kur'an dersi vermesi, onlara dini bilgiler vermesi köylüleri büsbütün sevindirmişti. O ilk zamanlarda köyde sevilen ve cumhuriyetin ilk yıllarına şahit olan yaşlı amca Hacı Sabri şöyle demişti. İbrahim Muallim, ben çok şey düşünüyordum. Çocuklarımız dinlerinden uzaklaşmış, Kur'an okuyan kalmamıştı. Bunu sebep olanlara çok beddua ettim. Diğer taraftan akşam yatağıma girdiğimde, sabah kalktığımda durmadan Allah'a yalvarıyordum. Allah'ın bu durumu düzeltmesini diliyordum. Rabbim dualarımı kabul etti ki sen geldin, her şey ne kadar da güzel oldu. Mutlaka öyledir amca, dedi İbrahim Hoca. Hacı Sabri'nin elini öpmüştü. Şüphesiz bu olanlar benim sayemde değildir. Dediğin gibi, senin gibi ihtiyar ve değerli zatların, mazlumların makbul duasıyladır. İnsanlarımız çok çekti. Rabbimiz de bize acıdı. İnşallah bu kötü nesli düzeltecek genç nesiller ortaya çıkacak. İbrahim Hoca, bu çalışmaların Allah'ın verdiği bereketle olduğunun bilincindeydi. Kendisine kesinlikle pay çıkarmıyordu. Ebu Zer Hoca'nın dediği gibi, biz yapmasak başkaları gelir yapar. Bizim Allah'a ve onun dinine ihtiyacımız var. Kalpler Allah'ın elindeydi. O dilediği kalpleri eğriltir, dilediğini düzeltirdi. Bu yüzden İbrahim Hoca çokça şükrederdi. Orhan Hocam'ın da kitapları bayağı çok. Hocam, bu lojman sana kalacak, yalnız başına kalırsın. Bol bol zamanın da var, durmadan okursun diye latife yapıyordu İbrahim Hoca. Muhammed, senin de kitap sorunun kalmadı. Yaz boyunca benden kitap isteyip duruyordun. Bakalım bundan sonra ne diyeceksin? Benim tüm sermayem bu. Neredeyse maaşlarımın çoğu kitaplara gitti diyordu Orhan Hoca. Öyle gelişi güzel bırakın dedi İbrahim Hoca. Orayı da yarın elden geçireceğiz. Müzik Getirdiği boya kutularından birkaçını oraya bıraktı. Kamyonet camiye yöneldi. Hoca getirdiği birkaç eşyayı ve boya kutularını imam evine bıraktı. Şoför ücretini ödeyip uğurladı. İbrahim öğretmen, evin hayırlı olsun. Çok hızlı davranmışsın. Hoş gelmişsiniz. Mehmet dayı, biz geç bile kaldık. Yo yo, geç değil, dedi Mehmet muhtar. Sen düğünü yapmadan ev tamamlanır. Ha, kimseye söz vermeyin. İşiniz bittikten sonra bize gelin, misafirimsiniz. Dayı, annem demişti ki, tamam yeğenim, mesele halloldu. Akşamleyin ablamı al bize gel. İbrahim öğretmene hoş geldin diyecekse bizde desin. Yahu şu ablam kadın haliyle bizden daha cömert olmaya çalışıyor. Ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla hem okul lojmanında hem de imam evinde hummalı bir çalışma vardı. Köylülerden ustalığı olan yardıma gelmişti. Kimisi boyacılığı üstüne almıştı, kimisi çatıyı onarıyordu, kimisi pencere ve camları takıyordu. Köydeki çocuklar da bir okul lojmanın önünde toplanıyor, bir imam evinin önünde. Çalışanları seyrettikleri gibi öğretmenleri kendilerine bir görev verir mi diye heyecanla bekliyorlardı. Öğle ezanı okununca işi bıraktılar. Namazlarını kılıp yemeklerini yediler. Muhammed çekine çekine İbrahim Hoca'dan müsaade istedi. Hocam, sizinle bir şey konuşabilir miyim? Gitmem gerekiyor da. İbrahim Hoca ile bir köşeye çekildiler. Aralarında kısa bir konuşma oldu. İbrahim Hoca'nın hoşlanmadığı yüzünden belli oluyordu. Kerhen izin verir gibi boynunu sağa bükerek olumlu şekilde başını salladı. Muhammed tarlalarına doğru gidiyordu. Gözlerden ırak olunca çabucak ormanlığa yöneldi. Çoktandır abisiyle görüşmemişti. Bugün bir ihtimal onunla buluşabilirdi. İkide bir de kolundaki saati kontrol ediyordu. Randevulaştığı noktaya gelip durdu. Beklemeden çömeldi. Ayak sesleri gelince abisinin geldiğini anladı. Kalkmadı. Abisi de hemen onun yanına oturdu. Önce abisi sorularını sordu. Sorular aile hakkında olunca Muhammed hepsini güzelce cevapladı. En sonunda Muhammed'in hoşuna gitmeyen sorular geldi. Sorularından anlaşıldığı kadarıyla çoktandır buraya gelip köyü izlemeye almışlardı. Dün bir kamyonet köye gitmiş. Neyin nesiymiş? Kamyoneti ne yapacaksın? Köyün öğretmenleri eşyalar getirmişler. Öğretmenlerin isimleri ne? Henüz tanışmadım, dedi Muhammed. Kızdı. Abisinin gözlerine baka baka istediği cevabı vermeyeceğini söylüyordu. Köydeki bu telaş nedir? Lojmanları temizliyorlar. Biri evlenecek işte. Gelin adayı kim? Bilmiyorum. Ne yapacaksın sen bu bilgileri? Botan denen adam mı bu bilgileri istiyor? Salim boynunu eğdi. O da buradadır. Onların dikkatini çekmiş. Kolay kolay kimse cesaret edip köylerde görev yapmaz. Daha çok öğretmenlerin hangi düşüncede olduğunu öğrenmek istiyorlar. Sen de bunu benden öğrenmek istiyorsun. Sen onlara de ki, bu öğretmenler namaz kılıyorlar. Bildikleri öğretmenlerden değil bunlar. Tamam kardeş, kızma. Nasıl olsa öğrenecekler. Senden bir ricamız olacak. Yani botan arkadaş benden bunu yapmamı istedi. Sen ilçedeki liseye devam edecektin değil mi? Sana anlattıklarımı gidip onlara mı anlatıyorsun? Ne yapayım, soruyorlar işte. Salim cebinde bir kağıt çıkardı. Küçük bir not defterinden koparılmıştı. İkiye katlanmıştı. Şunu al, botan arkadaş bir liste hazırlamış. Onun yazısı mı bu? Nedir yani? He onun. Orada bazı kitapların ismini yazmış. Onları okumanı tavsiye ediyor. Gelecek sefere de listede tanıman gereken kişilerin isimlerini sana verecek. Muhammed listeye bir göz attı, cebine attı. Kimseyle tanışmam gerekmiyor, dedi Muhammed. Bir de bana bir radyo lazım. Alabiliyorsan güzel çeken bir radyo getir. Bize lazım oluyor da. Getirmezsem görüşmelerimizi bitirebilirler. Unutma, listeyi kesinlikle kaybetmemeni söylediler. İyice sakla. Muhammed kızgın dolu bir nefes aldı. Listeyi cebinden çıkarıp evirip çevirdi. Listeyi ezberleyip atabilirdi. Saklaması neden isteniyordu? Yine o ıslık sesi vaktin bittiğini ilan etti. Salim çarçabuk kalktı. Muhammed ürkek ürkek yürüyüp giden abisini seyretti. Ali abisine diklenip duran o Salim gitmiş, botandan korkan emir eri bir Salim gelmişti. İnsan kendisine merhamet edene daha pervasızdı. Bunu abisinde görmüştü. Muhammed geri döndüğünde yine yolunu uzattı. Görüşmenin kısa olması onun açısından iyi oldu. Tarlaya vardı. Taze salatalıklar ve domatesleri koparıp okul lojmanına yöneldi. İbrahim Hoca bu görüşmeden hemen sonra oraya gelmesini istemişti. Tehlikeli ve ciddi bir problemdi. Muhammed başına nasıl bir iş açtığının farkında değildi. İçeri girdiğinde iki öğretmenin endişeli dolu gözlerini gördü. Suçlu suçlu gözlerini gezdirdi. ''Ne zamandan beri abinle bu görüşmeleri yapıyorsun?'' ''Seninle bağlantıya geçerlerse bize haber ver.'' demiştik. İbrahim Hoca kızarak soruyordu. ''Hocam, ailemin bile haberi yok. İki aydır devam ediyor. Zararı olacaksa bana gelsin istedim. O yüzden size de söylemek istemedim. Biliyor musun, dedi Orhan Hoca, yaptığın şey çok tehlikeli. Tek başına karar vereceğin kadar hafif bir mesele değil. Ortaya çıkarsa bu seni cezaevine kadar götürür. Örgütten biri yakalanırsa derhal senin ismini verir. Hem de bunu bilinçli bir politik anlayışıyla yapıyorlar. Muhammed Orhan Hoca'yı tam anlamadı. Başını eğip önüne baktı. Liste avuçlarında duruyordu. Ne yapacağını bilmez gibi kilitlendi. Sana bir şey söyledi mi? Senden herhangi bir şey istiyor mu? Dedi İbrahim Hoca. Muhammed çekine çekine listeyi uzattı. Ne bu? Kitap listesi. Botan isimindeki militan bu kitapları okumamı istemiş. Bir de abim, liseye gideceğimi onlara söylemiş. Daha sonra lisede kimlerle görüşmem gerektiğini de söyleyecekmiş. İbrahim Hoca listeyi inceledi, alnını ovaladı. Abim radyo da istiyor, diye araya girdi Muhammed. Solcuların okuduğu kitap listesi, dedi İbrahim Hoca. Maxim Gorki'nin Ana adlı kitabını da en başa yazmışlar. Orhan Hoca bunları daha iyi bilir. İbrahim Hoca listeyi Orhan Hoca'ya uzattı. Orhan Hoca başka bir düşünceye dalmıştı. Orada değildi sanki. Asker geliyor. Çocukların bağırışları onların yüreğine oturdu. Kesinlikle tesadüf değildi. Orhan Hoca listeyi kapmakla çakmağı yakması bir oldu. Liste alev alev yanarken Muhammed şaşkın halde bakıyordu. İbrahim Hoca'nın yüzünde bir cevap aradı. Muhammed, sana sorarlarsa tarlaya gittiğini ve bize sebze getirdiğini söylersin. Ne eksik ne fazla, sadece bu kadarını konuş. Görüşmede de liste yok, onları unut, biz de işimize bakalım. Muhammed olumlu şekilde başını salladı. Korucular köyü çembere aldı. Askerler de evleri aramaya başladı.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 8. bölümü dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.vuslatfm.com.tr.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

12. Bölüm. Fatıma Hanım günlerin geçmesiyle bu kanaatin de isabetli olduğunu daha iyi anlıyordu. Bir defa bu yavrunun uyuduğu yatak, oturduğu oda, giydiği elbise misk ve amberler gibi kokuyordu. Kendi çocukları, yataktan asık suratlı, gözleri çapaklı ve çoğu zaman sinirli kalktıkları halde o kalktığında gözleri tertemiz, yüzü gül suyuyla yıkanmışçasına pırıl pırıl oluyordu. Kendi çocukları aç kurtlar gibi sofraya saldırırken o herkesin sofraya oturmasını, yemeğe büyüklerin başlamasını bekliyor. Yemeği kapa kapa yemiyor, yemek için itip kakışmıyor, adeta büyüklere örnek oluyordu. Kızı Ümmü Hani'nin, oğlu Akil'in ve diğer çocuklarının da onun gibi olmalarını ne kadar isterdi. İşin garibi bu yavrunun bu güzel edep ve terbiyeyi nereden aldığı konusu. Bugüne kadar sanki göçebe hayatı yaşamıştı. Henüz 8 yaşına geldiği şu güne kadar 3 ayrı evde yetişmişti. Evvela Sa'd bin Bekir kabilesinde Halimelerin, sonra annesinin, daha sonra dedesinin yanında kalmıştı. 3 ayrı ailede yetişmenin iyi değil, fena tesiri olmalıydı. Bu şartlar altında yetişmiş bir çocuğun normal terbiye hudutları içerisinde kalmış olması bile bir başarılı netice sayılırdı. Hele şu son 2 sene içinde dedesinin yanında bir değil iki edinmemişti. Yetim bir çocuğun bu şartlar altında şımarık olması pek tabiydi. Buna rağmen büyüklerini imrendirecek bir edebe sahip olduğunu söylemek hiç de mübalağalı bir anlatış olamazdı. Bir gece karı koca arasında şöyle bir konuşma geçti. ''Benim fark ettiğimi sen de fark ediyor musun ey Ebu Talip?'' ''Nedir fark ettiğin ey amcamın kızı?'' ''Yemeklerimiz bereketleniyor. Muhammed bu eve geldi geleli sofraya koyduğumuz şey az da olsa yetiyor.'' ''Evet evet ben de farkındayım. Aslına bakarsan ailemizin darlığı beni düşündürüyordu. İki lokma az yer istiyordum. Ama şimdi eskisinden daha tok kalkıyoruz sofradan değil mi? Benim kanaatim şu ki Muhammed bizim evimize bereket getirdi. Dün onu Zübeyir götürmüştü. Sofraya aynı yemeği koydum. Çocuklar doymadılar. Ben de doymadım.'' Ebu Talip hanımını tasdik etti. ''Bereket benim sevgili yeğenimle ilgili. Bunda hiç şüphe yok. O günden sonra sofraya oturan çocukların yemeğe gelişi güzel el uzatmaları yasaklandı. Ebu Talip bu konuda müsamaha etmiyor, ''Durun, oğlum gelsin.'' diyor. Yemeğe evvela onu başlatıyor, daha sonra çocukların yemelerine izin veriyordu. Bir gün Fatıma Hanım sofraya tek kişilik içebileceği kadar azıcık süt koymuştu. O içildikten sonra diğer bir yemeğe koyacaktı. Her zaman olduğu gibi süte ilk defa nur yüzlü Muhammed başladı. Fakat süt bitmek bilmiyordu. Sofradan her biri doyarak kalktığı halde tek kişiyi doyurması bile düşünülemeyen süt hala ortadaydı. Gözler birbirini buldu. Manalı bakışlar birbiriyle anlaştı. Ümmü Eymen onun yemekle olan ilgisini şöyle anlatmıştı. Çocukluğunda ne açlıktan ne de susuzluktan şikayet ettiğini duymuş değilim. Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi, kendisine yiyecek vermeye çıktığımızda istemem, tokum cevabıyla mukabele ederdi. Ebu Talip candan sevdiği yeğeninin kendilerine maddi bir külfet getirmeyeceğini iyisinden anlamış bulunuyordu. Bazen kendisi için serilen yatağa sevgili yeğeninin gelip yatıvermiş olduğunu görüyor, bunu memnuniyetle, gülümseyerek karşılıyor, bazen kendi de onun yanına uzanıyor, onun gül kokusunu duya duya uykuya dalıyordu. Ebu Talip sevgi yönüyle de babasının yerini almıştı. Gün geçtikçe artan sevgi anlatılır çeşitten değildi. Yarının büyüğünü yalnız bırakmak istemeyen Yüce Mevla,
Abdülmuttalip'ten sonra bu defa da Ebu Talib'in gönlünü ona meylettirmiş, sevgi ateşini onun gönlüne tutuşturmuştu. O olmayınca kendi çocuklarıyla avunamıyor, içine dolan sıkıntıyı dağıtamıyordu. Ya ayağına bir diken batarsa, ya güneşin sıcağı başına vurur, gül yüzünü kavurursa, ya evde çocuklardan tatsız muamele görürse, ya mahallenin edepsiz çocukları ona sataşmaya kalkarsa gibi düşünceler içini kemiriyor, gözünün önünde olmayınca rahat bulunamıyor, huzur duymuyordu. Yanında kısa bir müddet için ayrıldığında gönlü onunla beraber gidiyor. Onun geldiğini görünce derin bir nefes alıyor, rahata kavuşuyordu. Gerek Abdülmuttalib'in, gerekse Ebu Talib'in ona karşı duydukları şefkat ve merhamet duygusu, bir babanın öz evladına duyduğundan çok daha ötedeydi. İşte böyle denildiğinde hiç de mübalağa edilmiş olmazdı. Abdülmuttalib'in oğulları içinde kendisine vakar ve dirayet yönüyle en çok benzeyeni Ebu Talip'ti. Kardeşlerinin en büyüğü değildi, en fakiri denilebilirdi. Malı mülkü yoktu. Birkaç devesi vardı. Onların sütlerinden faydalanıyorlardı. Pek az ölçüde ticaretle uğraşıyor, kendi ailesini ancak geçindirecek kadar kazanıyordu. Ama gönlü zengindi. Kimseye haset etmiyor, kimsenin malına göz dikmiyordu. Pek çok kimsenin aşırı derecede müptela olduğu içkinin damlası bile ağzına girmemiş, zinayla hiç ilgisi olmamıştı. Bu bakımdan babasıyla aynı düşünce ve davranışa sahipti. Sözü sohbeti dinlenir, lüzumsuz söz ve işten çekinir, güçsüzlerin yardımlarına koşar, mazluma arka çıkar, ezilenin yanında yer alır, garibe yol gösterir, hatır gönül kırmaz bir kişiydi. İşte bu sebeplerden dolayı daha zengin, yaşça daha büyük olan kardeşleri varken Haşimoğulları onun etrafında toplanmayı uygun bulmuş, onu kendilerine aile büyüğü olarak kabul etmişlerdi. O bir Abdülmuttalip değildi. Ama Abdülmuttalip'in tırmandığı merdivenleri o da ağır ağır tırmanmaktaydı. Bu gidişle bütün Mekke halkının sevdiği, saydığı bir reis olması zor değildi. Mevki ve makam hırsı yoktu. Zaten onu da babasının yolunda emin adımlarla ilerleten sebep buydu. En azından Haşimoğullarının büyüğü ve reisi olan Ebu Talip, yeğenine karşı duyduğu sevginin baskısı altında adeta onunla çocuk oluyor, onu memnun edebilmek için pek çok fedakarlığı göze alıyordu. Fatıma Hanım bu konuda Ebu Talip'ten hiç de aşağı değildi. Bu bir misafire ikramı yahut bir yetimin gözyaşlarını dindirme arzusunu çoktan aşmıştı. Bir nezaket gösterisi değildi, aşk derecesinde bir sevgiydi. Bir annenin evladına karşı duyduğu temiz, tertemiz duygular coşuyordu kalbinde. Fatıma Hanım kendi çocuklarından önce onu yıkadı. Onun başını taradı, onun yatağını serdi. Her zaman ona severek baktı. Hizmetini severek yaptı. Çünkü o geldiği günden beri kendi çocukları için topladığını dağıtmadı. Söyleneni dinledi. Sorulana cevap verdi. İstenileni yaptı. Kavga gürültü yapmadı. Evi birbirine katmadı. Melekler gibi temiz ruhlu, temiz yüzlü, temiz giyimli olduğunu ispatladı. Kendi çocukları sabah giydiklerini akşama toz toprak içinde kirle pisle getirirlerken onun tertemiz, gül gibi gelmesine ne denirdi? Çağrılmadan Fatıma yengesinin yardımına koşması, önceden tembih edilmişçesine akla mantığa uygun olanı yapması onu Fatıma yengesine sevdirmez de ne yapardı? Ayrıca Yüce Mevla'nın Fatıma'nın kalbine de hakim olduğunu hatırda tutmak gerekiyor. Ebu Talip, Mekke içinde nereye gitse yeğenini de beraber götürüyor. Yanında bulunmasını istiyordu. Sabahleyin uyandığı zaman onun uyanıp uyanmadığına bakıyor, uyanacağı zamanı adeta iple çekiyordu.
Bir yaz mevsimi. Kuraklığı da beraberinde getirdi. Gözler, her sabah bir parça bulut görebilme arzusuyla gökyüzüne çevriliyordu. Akşamın karanlığı çökerken yine bulutsuz, yine yağmursuz bir gün geçirmenin hüznüyle başlar öne eğiliyordu. Kabe'nin etrafını çeviren bunca putun artık bir şeyler yapamaz durumda oldukları düşüncesi bazı kimselerin zihnini meşgul ediyordu. Bir sabah ağalardan birinin kapısı çalındı. Bir köle çıktı. Elinde bir tabak dolusu kaymak tutuyordu. Kabe'ye doğru yürüdü. Yüzüne vuran düşünce pek okunaklı değildi. Canı sıkılmışa, istediğini elde edememişe benzer bir hali vardı. Kabe'ye kadar geldi. Bir sürü putun arasından geçti. Sahibinin adını söylediği putun yanına geldi. Tabağı onun önüne koydu ve çekildi. Bu kaymak, sahibi tarafından yağmur yağmasına şefaatçi olması dileğiyle bu puta takdim edilen bir rüşvet manası taşıyordu. İhtimal ki bu kaymağın hürmetine yerin göğün sahibi olan Yüce Mevla'ya müracaat eder, yağmur izni alırdı. Köle, kupkuru cansız bir taşın önüne istemeyerek bıraktığı kaymakta kalan gözünü bir türlü ayıramıyordu. Şöyle 15 adım kadar geri çekildi. Oturdu. Üzüntülüydü. Bu ilk gelişi değildi. Bugüne kadar nice nadide yiyecekleri getirmiş, bu cansız taşın önüne içi sızlaya sızlaya bırakıp gitmişti. Ömrü boyunca canla başla hizmet ettiği bu evde şu taş kadar haysiyeti yoktu. Şu tabakta getirdiği kaymağı ne bir kere yiyebilmiş ne de yemesi teklif edilmişti. Kaymak yerine dayak yediği zamanların sayısını bile bilmiyordu. Sırtında yediği kırbaçların attığı bir sürü imza vardı. Daima hizmet etmiş, daima hor görülmüş, azarlanmış, dövülmüş, sövülmüştü. Halbuki bu cansız taşın bu aileye verdiği hiçbir şey yoktu. Ama düşüncesi kıt olan sahibi, bulduğu her fırsatta güzel yiyecekleri ona göndermekten geri durmuyor, gönderiyor, tekrar gönderiyordu. Duydukları takdirde kırbaç altında çürütmeyeceklerini bir bilse, oturup şu kaymağı rahatça yemeye razıydı. Ama içinde biriken korku ona bu izni vermiyordu. Oturdu. Üzüntü ve hasretle bakmaya başladı. Çok geçmeden gelen aç bir köpek kaymağı doya doya afiyetle yedi. Daha sonra bacağını kaldırdı, putun üzerine pisledi ve gitti. Kölenin hem içi yanmış hem yüreğine soğuk bir su serpilmiş gibiydi. İçi yanmıştı çünkü ağzının suyu aka aka koklaya koklaya getirdiği fakat bir lokma olsun alamadığı kaymak bir köpeğin midesine inmişti. Ama bu arada köpeğin çekinmeden hem septire septire putun üzerine işemesi bir bakıma kendisi için bir intikam olmuş, öcü alınmıştı. Türlü manasızlıkların bir araya toplandığı bu şehirde, bu çeşitten daha nice adaklar, nice hediyeler putlara ulaştırılmış ama yiyecek çeşidinden olanları gelip geçen kedi ve köpekler tarafından yenilip bitirilmiştir. Sabahın erken saatlerinden itibaren gün boyunca bazen geceleri bile önlerine gelip secde edenler, yağmur isteyenler artık yeteri kadar yalvardıklarına, lüzumu kadar topladıklarına inanarak oradan ayrılıyor ama gelişlerinde ne kadar cansız ve sessizse gidişlerinde de o derece hissiz olan putların üzerlerini pisleyen köpekleri kovalamaktan aciz olan taş parçalar olduklarını bir türlü hatırlarına getirmek istemiyorlardı. Meclisin müşterek konusu kuraklıktı. Elden gelen çareye başvurulduğu fakat netice alınmadığı bahis konusu ediliyor, ilahların gönüllerinin yapılmadığı söyleniyordu. Bu arada 2 sene kadar önce Abdülmuttalib'in Ebu Kubeys'te yaptığı bir yağmur duasını hatırlayanlar oldu. "Şimdi aramızda olsaydı yine yağmur duasına çıkmaya davet ederdik," denildi. Bu arada Haşimoğullarının büyüğü Ebu Talib'e rica edilmesi kararı alındı. Ne de olsa Ebu Talib, Abdülmuttalib'in oğluydu. Onun kanını taşıyordu.
Ebu Talip evine kadar gelen birkaç Kureyş ihtiyarını kabul etti. Merhabalaştılar. Gelenlerden biri, ''Sana gelmemizin asıl sebebi ey Ebu Talip, yağmur duasına çıkmanı rica etmektir. Görüyorsun ki susuzluktan kırılıyoruz. Hayvanlarımız perişan oldu. Bizim için yağmur duasına çıksan olmaz mı?'' Ebu Talip bu teklifi yerinde buldu. ''Münasiptir, çıkalım. Ancak bizim gücümüz duadan öteye geçmez.'' Daha sonra kalktı. Yanında değerli yeğeni olduğu halde çıktı. Kabe'ye geldi. Sırtını Kabe'nin duvarına dayadı. Başını gökyüzüne çevirdi. Dua etmeye başladı. Halk devamlı şekilde amin diyordu. Her günkü gibi yine gökyüzü bulutsuzdu. Dua kabul edildiği takdirde 2-3 gün içinde yağmur gelebilirdi. Ebu Talip putlara değil, Cenab-ı Hakk'a yalvarıyordu. Zaten onlar Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul ediyor, putları ise Allah Teala'nın yanında bir aracı, şefaatçi olarak biliyorlardı. Bu sırada Ebu Talib'in yanındaki masumun elini kaldırdığı, gökyüzünü parmağıyla işaret ettiği görüldü. Bu işaretiyle gökte gördüğü bir şey mi göstermek istiyordu? Yahut kendi de farkında olmadan Yüce Mevla tarafından mı kaldırtılmıştı? Bu konuyu orada bulunanlardan bilen yoktu. Ama iyice bakınca parmağıyla gösterdiği tarafta bir bulutun ufku geçtiği ve rüzgar hızıyla ilerlediği görüldü. Arkasından tekrar tekrar hücum eden bulutlar onu takip etmeye başladı. Ve çok geçmeden

Gerçi duayı Ebu Talip yapmıştı. Ancak Yüce Mevla bu yağmuru kimin hürmetine vermişti? Ebu Talip bu sorunun cevabını babasının adını bildiği kadar biliyordu. O gece pek çok evde Ebu Talib'in yağmur duasına çıktığı bahis konusu edildi. Ancak duayı kulaklarıyla duyanlar onu sık sık "Allah'ım bu masum hürmetine, Allah'ım bu masum hürmetine" diye yanındaki nur yüzlü yavruyu şefaatçi edildiği anlatılır. Biri "Ne olduysa o çocuğun parmağıyla gökyüzüne işaret ettiği zaman oldu. Sanki gökyüzünden parmağıyla bulutları çekiyormuş gibi geldi bana" diyordu. Bir başkası "Bu çocukta iş var. 2 sene önce Abdülmuttalib'i dua ederken dinledim. O da bu yetimin hürmetine diye dua etmişti" dedi. Kadınlardan biri "Peki putlarımız ne yaptı?" diye sordu. "Ne yapacaklar? Her günkü yaptıklarını." Adam odadakilerin yüzlerine birer birer süzdü. "Yani hiçbir şey yapmadılar" dedi. Diğeri daha açık konuştu. "Taş gibi durdular işte." Dışarıda yağmur hala devam ediyordu.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.
3: Kesilir bir gün, kesilir bir gün tüm zalim eller, zalim eller. Yıkılır bir gün despot düzenler.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İmanın ne demek olduğunu anlamış mıyız?
1: Anlamış olsaydık eğer bu halde olmazdık. Çünkü iman dediğimiz şey o kadar kıymetli ve değerli bir hakikattir ki eğer onu anlasaydık değişir ve dönüşürdük. Sadece ferdi anlamda değişir ve dönüşmede de kalmazdık, değiştirir ve dönüştürürdük. Bunun çok güzel bir numunesi var aslında karşımızda. Sahabe nesli dediğimiz o büyük nesil işte böyle oldu zaten. İman ettiler ve o iman hakikatlerini hayatlarına taşıdılar. Hayatları hemen değişti, bakış açıları değişti, kavramlara yükledikleri anlamlar değişti, algıları değişti. Değiştikleri oranda da değiştirdiler. Sonra o imanın lezzetine erdikleri için de kendi ulaşabildikleri kadarıyla insanlara o imanın mutluluğunu götürme adına gayret içerisinde oldular. Eğer biz imanı tam olarak anlamış olsaydık, hakiki özgürlüğe, hürriyete ermiş olurduk. Çünkü gerçek manada iman her türlü kulluktan bizi korur. Şehvete kul olmaktan korur bizi. Şöhrete kul olmaktan korur bizi. Şehvete kul olmaktan korur bizi. Devlete kul olmaktan korur bizi. Falanca lidere kul olmaktan korur bizi. Allah'tan başka kulluk yapabileceğimiz hiçbir şey kalmaz karşımızda. Ama bugün ne yazık ki çok ciddi bir meseledir bu ve gerçekten hepimizin böyle titreyerek bu meselenin muhasebesini yapmak durumundayız. İnanmış gibi yapıyoruz. İman varmış gibi yapıyoruz. Ahirete inanıyormuşuz gibi davranıyoruz. Mış gibi, muş gibi yaptığımız için de tam anlamıyla o iman dediğimiz mutluluk, saadet, hürriyet, özgürlük istenilen oranda bizde karşılık bulmuyor. Karşılık bulmadığı için o imanın lezzetine varamamış insanlar olarak başkalarına duyurma adına da gayret içerisinde olamıyoruz. Allah aşkına şöyle bir sahabeyi bu nazarla okuduğumuzda onlarda gördüğümüz o heyecanın kaynağının işte o hakiki iman olduğunu itiraf eder ve oradan da kendi dünyalarımıza bazı mesajlar taşımış oluruz. Bundan dolayı ben bütün kardeşlerimi imanın parolası, temel meselesi olan tevhidi ve o tevhidin en önemli izharı olan La ilahe illallah cümlesini sanki yeni bugün Müslüman olmuş gibi anlamaya davet ediyorum. Eğer La ilahe illallah kelime-i tayyibesini gerçek manada anlamış olsak o La ilahe derken yıkmamız gereken neler varsa onları anlasak İllallah dediğimiz zaman nasıl bir Allah inancını yüreklerimize, kalplerimize, zihinlerimize, akıllarımıza ve tabii ki hayatlarımıza hakim kılma noktasındaki gayrete meseleyi vardırsak o zaman imanın mutluluğunu tam olarak anlamış olacağız. Bu noktada gayretimiz iman öğrenme, iman talimi adına olsun. Unutmayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca kendi ilk muhataplarına da insanlığa da çok şey söyledi. O ahkama ait şeyler söyledi, ahlaka ait şeyler söyledi, ibadete ait şeyler söyledi, muamelata ait şeyler söyledi. Hayatın birçok alanına dokundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayata dokunmadığı, hayatta dokunmadığı yer kalmadı. Ama 23 yıl boyunca değişmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan, asla gündemden düşmeyen bir mesele vardı. O da iman meselesiydi. Bugün aynı berraklıkla, aynı sadelikle imanı anlamanın gayret ve mücadelesini vermek zorundayız. Bu olmazsa eğer iman işin başıdır. Kök yoksa, temel yoksa başka meseleleri konuşmaya gerçekten gerek yok. Ama zeminde şu anda problem var. Kökte, temelde şu anda sıkıntılar var. Bunların giderilmesinin gayretini vermek durumundayız. Artık kendimizi bu noktada ciddi bir biçimde sorgulayarak iman hakikatlerini öğrenme noktasında bir güzelliğe vardırmak durumundayız. Rabbimden niyazım odur ki hepimizi gerçek manada iman edenlerden, hakiki imanı elde edenlerden, hakiki imanı elde edip kainata meydan okuyanlardan eylesin inşallah.

0: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi. Merak Ettim Hocam sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Vuslat Efendi.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Vuslat Efendi.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Vuslat Efendi.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Vuslat Efendi.
3: Gönüllere akan ses.

0: Fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
2: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
2: Nakş olur gül şehadet.
1: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Vuslat FM. www.vuslatfm.com.tr

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
4: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

Eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim?

Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem vadisinden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi! Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme, öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip, denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik. Başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan
ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olanı. Resulullah Kabe'ye bakıyor. Ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin. Yer ve gök.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli. Geçin.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Hocam, bir görme merakıdır ortalığı kapladı. İnsanlar her şeyi görmek, her şeyden tatmak, her şeyi duymak istiyorlar. Hadi buna normal diyelim. Çünkü insanın gözü, kulağı ve tatma duyusu varsa doğal olarak görme, duyma ve tatma arzusu da olacaktır. Ancak kafama takılan bu arzuları gerçekleştirdiğinde sanki hiç böyle bir istek duymamış gibi davranmaları. Bakıyorsun, bir anda gördüğünden yüz çeviriyor, duyduğuna sırtını dönüyor. Tattığını terk edip gidiyor. Nedir bunun anlamı?
2: İnsanoğlu var olduğundan beri meraklarının peşinde sürüklenmiş. İnsanın en baskın merakı görme hususunda. İşte tam bu noktadan aldanmış ve aldatılmış. Bu hala devam etmekte. Tatma, dokunma ve koklama duyuları da bundan aşağı değildir. Yüce Allah ilk insanlar Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı boşuna mı anlattı bize? Onları iblis tam da bu duyuların doğurduğu meraklarla aldatmadı mı? Yasaklanmış ağacı gösterdi ve içlerine fısıldadı. Ey Adem ve Havva! Rabbiniz bu ağacı size niye yasakladı bilir misiniz? Sizler melek olmayasınız ve ebedi hayata erişmeyesiniz diye. İşte bu ayartıcı vesveseyle aldı bir merak Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı. Merakları görme ve tatma hırsına dönüştü. Sonra ne oldu? Gördüler, tattılar ve kaybettiler. Yanıldıklarını ve aldatıldıklarını ancak o zaman anladılar ama olan olmuştu. Allah'ın "Bu sizin düşmanınız" dediği şeytanın gösterdiği görme arzusuna kapılmışlardı. Halbuki Yüce Allah onlara eşsiz bir cennet vermişti. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarındaydı. Ama onlar bununla yetinmediler. Şeytanın vesveselerine kandılar ve kaybettiler. Tattıkları şeyin lezzeti de bir an dudaklarında kaldı ve kayboldu. Ne tattıkları kalıcı oldu, ne de gördükleri. Bunlar gösteriyor ki, duyularla elde edilen hazların geçiciliği, dünyanın geçiciliğini bize anlatan en çarpıcı gösterge. Şöyle çevremize baktığımızda, arzularının tutkunu olan nice insanın, ulaştıktan sonra bu arzularının nasıl söndüğünü veya nasıl bir hayal kırıklığı yaşadıklarını görürüz. Öyleyse dünyanın geçici olduğunu dışarıda aramaya gerek yok. Kendimize bakmamız yeterli.
1: Ne oldu sonra Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya?
2: Yüce Allah merhamet sahibi. Onlara bütün isimleri öğrettiği gibi aldatılmışlık halinden kurtulmanın yolunu da gösterdi. Onlar iblis gibi isyanda ısrar etmediler. Allah'tan gelen kurtuluş ipine sarıldılar ve kurtuldular. Kendini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen kurtuluşa ererdi. Onlar da kendilerini bildiler, döndüler Rablerine ve içten duygularla yalvardılar. Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik. O kadar nimetin kıymetini, kadirini bilemedik. Şeytana uyduk. Emrine isyan ettik. Senden başka bir sığınağımız olmadığını da biliyoruz. Bu adi şeytan bizi aldattı ve yüzüstü bırakıp gitti. Eğer sen merhamet etmezsen, bizler kaybetmişliğe mahkum oluruz. Yüce Allah da hemencecik özürlerini kabul etti ve bağışladı. Çünkü Allah'ın rahmeti bol ve bağışlaması hızlı. Özür dilemeyen iblis kaybetti, hatasını anlayan ve düzelten Hazreti Adem ve Hazreti Havva kazandı. Çünkü rahmet elçisinin buyurduğu gibi hatasını bilen ve Allah'tan samimiyetle özür dileyen hemencecik bağışlanır ve hiç günah işlememiş gibi tertemiz kılınır. İblisin kaybetmesinin nedeni Allah'ın buyruğuna değil de yaratılış maddeleri olan ateş ve toprağa bakıp alakasız bir kıyasta bulunmasıydı. Anlayacağınız yüzeysel ve bireysel bakışı onu aldatmıştı. Halbuki gördüğünü, duyduğunu ile birleştirse ve akıl terazisinde tartsa hakikati görecekti. Tek bir duygu vesilesiyle yola çıkanın ve bireysellik bencilliğine kapılanın sonu işte böyle hüsran.
1: Demek ki hocam, duyuların peşine düşen ve duygularına esir olan insanlara Yüce Rabbimiz bir örnek olsun diye anlatıyor bütün bunları. Kur'an'daki kıssalardan öğreneceğimiz çok şey var öyleyse. Neyi görürüz, neyi göremeyiz veya neyi nasıl görmeliyiz?
2: Tam da dediğin gibi, görmenin de bir yolu, yöntemi ve edebi vardır. Yolunu bilmeyen şaşırır, yöntemi kullanmayan hedeften uzaklaşır, edebi göz ardı eden ahlak duvarına toslar. Allah insana 5 duyu vermiş ve bunların her birine ayrı bir görev alanı belirlemiş. Öyleyse her bir duyunun kullanılacağı alan ve sınırlar var. Alanın dışına çıkmak ve sınırları görmemek insanı yoldan çıkarır. Tatma duyusuyla anlaşılacak bir husus gözle anlaşılmaz. Misal, yemeğe bakarak tadını anlayamazsın. Görmenin de bir yöntemi var. Göreceğin şeye önce bakman, bakarken de aklını ona vermen, yani dikkatini toplaman gerekir. Dikkatsiz baktığın bir şeyi burnunun ucunda olsa bile göremezsin. Ataların dediği gibi, eli işte, gözü oynaşta olmamak gerek. Öte yandan görülebilecek şeylere bakmak gerekir. Görülemeyeceği bildirilen veya bakılmaması gereken hususları görmeye kalkışmak, hem alanı hem de sınırları aşmak demek. Yüce Allah'ın bu dünyada görülmeyeceği bize bildirilmişse, görmek sevdasına kapılmak, boş hayal peşinden koşmaktır. Nitekim Firavun veziri Haman'a, "Ey Haman, tuğla fırını yak, bana bir kule yap, şu Musa'nın tanrısını yukarılarda görürüm belki" demiş. Zavallı Firavun, Allah'ın gökte olduğunu zannediyor. Halbuki Hazreti Musa, ona Tanrı'yı görebilirsin diye bir bilgi de getirmiş değildi. Onun getirdiği mucizelerdeki hakikati göremedi. Çünkü aklını kullanarak dikkatli bakmadı. Allah'ın varlığının delili yanına gelmişti ama göklerde aramaya kalkıştı. Hakikati bıraktı, hayal peşine düştü. Denizin tam ortasında hakikati anladı ama iş işten geçmişti.
1: Peki hocam, bakılmaması gereken şeyler var dediniz. Allah göz verdiyse bakarız ve görürüz. Bunda ne var?
2: İşte bu dediğin tam da görmenin edep noktası. Her görülene bakmak, her kapalı olanı açmak, her perdeyi kaldırmak doğru değil. Her şeyi görmeye kalkışmak, görme şehvetine kapılmaktır. Görmenin edebi, o şehveti frenlemek. Nasıl ki fren kullanılmadığında arabanın çarpması veya yoldan çıkması kaçınılmazsa, göz şehveti frenlenmediğinde de edep ve ahlak duvarları yıkılabilir. Bazen bu başkasının hakkına ve helaline tecavüz noktasına kadar varır. İnsanların özelleri, mahrem yerleri ve alanları vardır. İşte oraları görmeye kalkışmak, göz şehvetine kapılmaktır. Bunun anlamı psikolojik saplantı ve sapkınlık. Buna göz hıyaneti de denilir. Bilesin ki hıyanet eden ihanet bulur. Elbise giymemiz bir yönden kendimizi hain gözlerden korumak için. Evlere niçin perde takarız? Çünkü gözün değmesi şehveti kabartır. Kabaran şehvet saplantıya dönüşür. Saplantı sapkınlığı getirir. Bundan sonrasını düşünmek bile istemem. Derecesi farklı olmakla birlikte her bakışta bir şehvet var. Önemli olan bunu akıl freniyle sınırlamak. Bu şehveti tetikleyen hususlardan da kaçınmak gerek. Bu da görülmenin edebidir. Görmenin edebi olduğu gibi, görülmenin de bir edebi var. Aman canım, görsün ne olacak demek, hayale gelmeyen, düşte görülmeyen sonuçlara yol açabilir.
1: Ama hocam, Peygamber Hazreti Musa da Allah'ı görmek istedi.
2: Doğrudur. İstedi ve olmayacağını da Yüce Allah ona gösterdi. Bu bize büyük bir dersti aslında. Ama bu dersi Yahudiler almadılar. Tutturdular, açıkça Allah'ı görmeden sana asla inanmayız dediler. Akılları sıra Hazreti Musa'yı zora sokmak istediler. Dediler de ne oldu? Büyük bir hüsran. Çölde 40 yıl dolaşmaya mahkumiyet. Acaba böylesi davranışlarından mıdır en katı ateistlerin onların içinden çıkması? Görmediğime inanmam diyen ateist, şeytanın yüzeysel bakışının hafifliğine kapılan ve esen her rüzgarın önüne savrulan yaprak gibidir. Bir bilse ki insanın sahip olduğu bilgilerin çoğu görmekten değil, duymaktandır. kulağımızla elde ettiğimiz bilgilerdir hayatı yönlendiren ve kolaylaştıran. Düşünsenize bir insan sıfır bilgi düzeyinden başlasa ve sadece gördükleriyle bilgi edinmeye yeltense, ne kadar uzun olursa olsun bir ömür içinde ne kadar bilgi edinebilir? Öyleyse her duyunun hakkını vermek gerek. Kararlarımızı tek duyuya indirgemeden ve aklı devre dışı bırakmadan almak gerek. Allah'ın verdiği bu kadar nimet, değerlendirebilen için yeter de artar da.
0: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat Efem 101.1.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.